يلي يقولنا الشيطان.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Ya işte böyle ufak tefek gecikmeler oluyor arada. Neden oluyor? Uçak geç iniyor, ondan öyle oluyor. Neden? Frankfurt Havalimanı'ndan kalktığımız zaman ondan kaynaklanıyor bunlar. Efendim günaydınlar. Yepyeni bir haftadan güzel ve bol sürprizlerle dolu, bol misafirlerle dolu bir haftadan hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tamamen benden kaynaklanan bir gecikme oldu. İşi birazcık böyle şaka yavrum dedik. Çok kıymetli bir insan bugün misafirim efendim. Adamın doğum günü olmasına rağmen hayır abi dedi. Kral, radyo krala geleceğim dedi. Birlikte doğum günü partisini radyoda kutlayacağız dedi. Nasıl olacak o iş dedim ben dedim. Göreceksin sen dedi. Göster bakalım ben dedim. Nedim bugün bizlerle birlikte sağ olun. Yine Radyo Kral'da ben sunucunuz Aşim Çolak ve tabii ki Nedim yanımda. Biraz sonra tanıştıracağım. Programı bugün o sunacak. Sadece ben işte reklamları, sponsorları falan aktaracağım sizlere ona göre. İyisiniz, hoşsunuz. Her şey yolunda gitti hafta sonunda.

0: Gerçi yine program dolu. Yani çok arkada fon müziği çıkıp da sesimizi bastırmasın gibilerine. Şu anda canlı yayındayız. Ver bakayım sesin, oradan geliyor mu sesin?
1: Test.
0: Oha, harika, süper. Nedim'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Şöyle yapacağız, bir dakika. Bak şimdi. Şimdi sen beni duyuyorsun.
1: Evet, seni duyuyorum.
0: Ha, böyle daha iyi.
1: Kendimi duyamıyorum.
0: Kendimi duyuyorum. Duyuyorsun tamam, sen. Tamam. Bak şimdi. Teknik olarak anlaman için bak şimdi fon müziğini veriyorum ama kıstığım zaman iyi mi böyle?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bu
0: hadi.
1: Şekilde kalabilir.
0: Hadi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Evet. Birkaç teknik sorunlardan dolayı programa biraz geç başladık ama geç olsun güç olmasın derler ya. Bizimki de o mesele işte. Efendim, yolu uzattık. Yolları açtık. En sonunda memlekete İskeçe topraklarına ayak bastık. Nedim nerede diyenlere müjde. Yeni sunucunuz Nedim namı diyar Bembe Nedim. Mikrofon başında. Ama yalnız değilim tabii. Yanımda gönüllere takt kuran, frekansın değişmez çanarı, İskeçe'nin karizmatik eski kurdu Haşim abim
0: var. Kurt dedi, duydunuz değil mi?
1: Önümüzdeki 3 hafta boyunca buradayız. Hep vitesi arttıracağım. Haşim abim muhabbetin belini kıracak. Mikrofonlar alev alacak. Çaylar kahveler tazelensin. Frekanslar sabitlensin. Başlıyoruz.
0: Harika bir giriş oldu. Ben de arada kahvemden yudum diyorum. Sen benim konuklardan çok rahat duyuyorsun. Vallahi sen bize taş yokturacaksın gibime geliyor.
1: Estağfurullah.
0: Sen bir Sezer Bey iki. Sezer dinliyor şimdi.
1: Sezer yazar biraz da.
0: Yazar şimdi birazdan. Nedim hoş geldin. Yüz yüze
1: hoş
0: görüştük.
1: Hoş bulduk abi. Çok şükür.
0: Yaklaşık bir seneden beri böyle şey telefonda falan görüşüyorduk. Ama şimdi artık. Vallahi iyi gördüm seni ha. Baya baya iyisin.
1: Çok şükür.
0: Biz de diyorduk bu işi kime bırakacağız ya. Bizden sonra. Okey. Program gidişatı şöyle, yine bir uçağa kadar sizlerle birlikte olacağız. Nedim'i bilmiyorum tabii, o saate kadar olur mu olmaz mı bakacağız. Zaten
1: buradayım abi.
0: Diğer günde tamam. Eyvallah. Evet. Sen kendi programına göre. Sponsorlarımız var, onları okuyacağız. Haberlerimiz var, dünyada neler olmuş biliyorsun zaten, sen dinliyorsun beni. Onları konuşacağız, müzikler dinleteceğiz, dinleyicilerimize gelen mesajlara bakacağız. İsterseniz gelen mesajlara ben hemen bir bakayım. Celalettin Aga mesela yazdı. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı yayınlar Haşim. Geliyorum ben de doğru direkt yayına geliyorum.
1: Hadi be.
0: Hatırlıyorsun değil mi Celalettin
1: abi? Hadi Celalettin abicim. Hadi seni bekliyoruz. Buyur gel.
0: Celalettin abim günaydın. Gel. Yani sana da bir mikrofon var burada. Buluruz sana da bir mikrofon. Tamam. Diğer mesajlara da ne? Şöyle bir bakalım. Güray Çilingir yazmış. Güray'ı tanıyor musun bizim köyden? Değil mi?
1: Görsem kesin tanım.
0: Tamam. Çok ilkel şartlarda da olsa dinlemeye devam ediyoruz Haşim abi. İlkel şartlar derken cep telefonundan dinliyorsun Güray'ım. Hoş geldin. Günaydınlar. İyi haftalar diliyorum hepinize bu arada tekrar. Diğer mesajlara da hemen şöyle bir bakalım. Raif Ahmet genelde hep sabahleyin 6.30-7.30'da gönderir böyle mesajlar. Erken
1: yalnız
0: erken.
1: Çok hızlı geçiş yapıyorsun. Valla iyisin.
0: Telefon iyi. Senin sayende.
1: Teknolojiyi sökmüşsün abi.
0: Acayip. Normalde aslında oraya gitmesi lazım değil mi? Görüntüyle
1: evet, onu aktarabiliriz. O sorun değil.
0: Tamam, okey. Aşım Agam, Nedim Agam'a söyle. Söyler misin sana kurt neye kurtlar, kartallar diyor. Adam diyor kurt diyor. Hem kartal hem kurtuz Raif'cim. Sen niye öyle üzerine aldın demek?
2: Onun için bu arada bir ayarlayayım ben Nedim'le.
0: İsterse onu sen de ayarlayın. Şöyle arada beni geçiyor. Onun iki sende. Okey. Mesajlarla devam edeceğiz. Biraz geç kaldık. Murat Kamba günaydınlar abim. Gözümüz yollarda kaldı. Murat Kamba Norveç'te yazıyor arkadaşlar. Oradan yazıyorlar. Bilmiyorum orada mı?
1: Herkese kolay gelsin bu arada.
0: Arzu'nun da mesajını sen oku.
1: Evet. Günaydın.
0: Günaydın Arzu. Günaydın.
1: Hayırlı bereketli kolay bir haftanız olsun. Çok çok teşekkür ederiz Arzu Hanım. Günaydınlar. Hayırlı günler. Evet beraberiz. Bugünden itibaren inşallah beraber olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Teşekkürler.
0: Görüyorsun değil mi Nedim'im? Böyle. Arzucuğum çok teşekkür ederim. Tatil nasıl geçiyor bu arada? Bundan sonra böyle. Buraya geldiğiniz zaman radyoda program yapmadan kimseye salmıyoruz. Yani bütün dinleyicilerimiz. Siz de geçerken tabii gelirseniz onları da bir değerlendiririz. Okey. Benden de teşekkürler. Diğer mesajlara da bir bakalım. Recep Bacana. Günaydın Haşim Kral. Tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Bazen dinliyor bazen dinliyor.
1: Günaydınlar Recep abicim. Ha? Günaydınlar. Hayırlı sabahlar.
0: Sana şey uzak mı? Mannheim uzak mı sana?
1: Mannheim pek uzak sayılmaz aslında. Ha. O kadar uzak değil, yok.
0: Mesela kaç kilometre var?
1: Yani tabii şimdi harita üzere bakıp var. Sanırsam bir saat falan uzak.
0: O kadar fazla uzak değil.
1: Oralar.
0: Okey. Sen bu arada arada bakıyorsun şeye. Evet. Fon müziği bitmesi diye başa tamam. Alıyorsun sen biliyorsun onu.
1: Tamam o bende.
0: Güzel parası. Mesut geldi. Mesut'u bir hemen bir alalım bakalım. Sesli mesaj göndermiş.
1: Evet.
0: Ay Arzu Hanım pardon. Tatil muhteşem, güzel ve hızlı geçiyor maalesef. Sizler nasılsınız? Hızlı geçmesin Arzu. Bağlı onu, zaman çabuk geçmesin.
1: Maalesef evet.
0: Değil mi? Şey konuşuyordum bak işte hani yola çıkacağız, tatil yaklaştı, yola çıkıldı, tatiller başladı. O kadar hızlı geçiyor ki zaman böyle nedir?
1: Sayılı günler her zaman çabuk geçiyor abi maalesef.
0: Öyle öyle öyle. Olsun, iyilik sağlık olsun. Zamanlar geçiyor işte. Arzucuğum çok teşekkür ederim. Balıkesir'e çok selamlar. Mesut Kaptan'ım sesli mesaj göndermişsin. Şu anda dinleyemiyoruz seni. Biraz sonra dinleriz. Bizden de iyi günler. En kısa zamanda buluşuyoruz.
1: Mesut'um günaydınlar. Günaydınlar Serpeciğim. Halli mera.
0: Gördün mü? Adam 40 yıllık radyocu gibi Mesut. Hiç valla. Seden'im günaydınlar. Seden de onunla beslersen ben bir okuyayım dedim. Ağustos'un 1'inden itibaren şok kampanyalar var. Peregom'da mangallarda %30 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Diğer ürünlerde de %50 indirimler. Bütün yaz boyunca Ağustos ve Eylül ayında devam edecek. Öğrenci indirimleri Peregom'da. Peregom Tiras 3'te. Bacanam yazmış. Bir bak bakalım Nedim ne diyor.
1: Günaydınlar Recep abicim, günaydınlar. Nedim kardeş kitap yaz okuyacağım diyor. Estağfurullah abi, kitap yazmak kim, ben kim ya?
0: Diğer mesajları da oku istersen.
1: Öyle arada tekerlemeli mani bir şey atıyoruz ama kitap yazacak yani yok. Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın Recep Bacanam, sağ olasın.
1: Sana söz verdim diyor.
0: Ha evet, teşekkürler. Almanya selamlar. Bulgaristan, Haskova, Kırcal'de dinleyenler var. Onlara çok çok selamlar. Günaydınlar.
1: Günaydınlar efendim.
0: Evet, yeni haftanız güzel olsun, bereketli geçsin, kazançlı geçsin. Esnafımıza günaydınlar Nedim'im.
1: Günaydınlar.
0: Bütün hayırlı esnafımıza işler. Evet, hayırlı işler, bol
1: kolay
0: kazançlar.
1: Kolay gelsin diliyoruz.
0: İstersen azıcık şarkı arası yapalım. Ondan sonra devam ederiz.
1: Olur abi.
0: Şuradan istersen şundan bir başlayalım. Şöyle bir bakayım. Evet. Bir başlayalım şarkı arası.

0: Duyuyorsun beni Nedim'i.
1: Duyuyorum abi.
0: Valla Nedim'le onu konuşuyorum. Adam 40 yıllık radyocu gibi hiç böyle tereddütsüz Mesut duyuyorsun. Zehir gibi kısanma ya. Valla ben ve Nedim bu. Nedim'im istersen sen oku mesajları hepsine bak.
1: Sanırsam az önce Sezer'den mesaj geldi.
0: Gelmiş. Gelir. Okay. Good morning Mr. Sezer. Good morning. How are you today? How was weekend Mr. Sezer?
1: Abi o kadar çok mesaj geliyor ki.
0: Dur onlar bir şey değil. Sen oku evet.
1: Eyvah ne oluyor burada diyor. Dobro utro. Kam transfer sezonu açılmış diye.
0: Sezer mi?
1: Sezerim. Dobro utro maçunu. Kaksive dobrelis.
0: Bak. Diğer mesajlara da bak istiyorsan.
1: Evet şöyle bir geçiyorum.
0: Sezer günaydın benden de.
1: Ardı ardına geliyor abi.
0: Evet.
1: Günaydın bakalım dayıma Nedim gürültü yapma diyor.
0: Kim o?
1: Coşkun Kehaya. Coşkunum günaydınlar Coşkunum. Koy bakalım oynak bir şeyler diyor.
0: Tamam.
1: Ne diyor?
0: Fon müziğinin ayarı iyi mi bu arada sesini falan? İyi mi fon müziğinin ayarı?
1: Evet.
0: Sesini bastırmıyor değil mi fon müziği?
1: Ben bilerek bir kulağımı boşta bırakıyorum ki seni rahatlayabilirim.
0: Tamam. Hadi oraya yoksa... evet, hadi benim mikrofondan buradan da duyabilirsin. Böyle duyuyorsun da herhalde.
1: Evet ama...
0: Sen şeyi ayarla yani o fon müziği senin sesini basmasın. Bende kulaklık yok ya şimdi ondan.
1: Tamam.
0: Ya da senin istediğin gibi ayarla. Okey tamam devam.
1: Tamam. Let's Alman çikolatası getirdim diye soruyor Coşkun.
0: Hem de kaç tane getirmiş sana yok Coşkun. Hepsini ben yiyeceğim. Enerji lazım oğlum bize.
1: Aynı zamanda bas bakalım kopçalara diyor bak ona göre.
0: Basacağız kopçalara hazır onları şarkıları hazırladık.
1: Günaydınlar kuzenim, günaydınlar. Çok çok teşekkür ederim. Nedim happy birthday to you diyor. Çok çok teşekkür
0: evet,
1: ederim.
0: Evet, happy birthday to you. Kroyep olan Nedim.
1: Karıstop para.
0: 25
1: para.
0: Yaşında olmuş arkadaş, gençler.
1: Yeni bir gencecik çocuk be ya.
0: Tazecik.
1: Ne diyor? Ana ben de isterim, bana ne beni.
0: Şey mi, çikolatalardır mı?
1: Sezer, çikolata.
0: Tamam Sezer, bir yarım çikolata ayıracağım sana. Düğüne gelirken getiririz kısmetse.
1: Allah Allah, çok felaket akıyor mesajlar var ya.
0: Sen devam et, okumaya devam tamam. et. Tamam. Şöyle...
1: Nedim gel bakalım çomonta atmaya diyor. Haşmam yanında senin de iyi diyor. Çomonta biz Almanya'da çomonta attık. Ergin Usta'yla beraber amcamla. Son iki günü var ya inşaatta duman attırıyordu. Adam felaket çomonta atıyor var ya of.
0: O Coşkun'lar tanıyorlar onları.
1: Tabii onlar beraber evet. zamanında çok çalıştı.
0: Biliyorum anlatmışlar.
1: Evet. Oktay Ekinci, günaydın Haşim abi. Çok sevdanı bakarken kalbime söz tutarım. Seveceğim Beren gelsin. Bu şarkı Deniz'e karati var aşkı diyor.
0: Şey mi Beray o. Bizim evet. Beray kardeşimiz.
1: Günaydınlar bu arada.
0: Teşekkür ederim Beren. Gökhan Pile'ye günaydınlar. Gökhan'ı biliyorsun.
1: Evet.
0: Sesli mesaj göndermişti. Paylaşıyorum bazen sayfalarımda.
1: Gökhan'ım günaydınlar. Günaydınlar kardeşim.
0: Gökhan'cığım bak Nedim abine de çok çok günaydınlar.
1: Şöyle bir devam mesajlara bakalım. Serkan Süleyman günaydınlar hayırlı haftalar kahve fotoğrafı göndermiş yanında da kumandası.
0: Serkan'ım günaydın evet Serkan günaydın kardeşim afiyet olsun.
1: Ali oldu günaydın Haşim abi yeni haftaya bismillah diye bir fotoğraf da eklemiş.
0: Sana Ali Bey günaydınlar teşekkür günaydınlar. Ederim günaydınlar. Sağ olasın.
1: Şöyle devam mesajları şey yapıyorum. Aylin demek kavuştunuz. Hey be selamlar günaydınlar olsun size. Çok çok teşekkür ederim. Günaydınlar Aylin günaydınlar.
0: Aylin'cim günaydın teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum sana da kolay gelsin. Aylin'i biliyorsun keçileri var onlarla ilgileniyor sabah akşam. Hem onlarla ilgileniyor hayvanlarla ilgilenmek zor. Hayvancılık zor sanat ne değil mi?
1: Zor bir şey abi.
0: Evet kardeşim. Bak,
1: herkes de yapamaz.
0: Herkes
1: de
0: yapamaz.
1: Her yiğidin harcı değil. Evet.
0: Değil kesinlikle. Ne pazarı var ne evet. bayramı var ne yoğurtçusu var. Aylin'in canla başla özcüleriyle çalışıyor orada.
1: Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Sezer yazmış yine ana doğum günü diyor Hakan Çeşitli Roj dedi. Nice sağlıklı yıllara inşallah. Çok çok teşekkür ederim Maçinom. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle mesajlar devam. Abi her yerde tamam. mesaj geliyor.
0: Geliyor evet. Sabah mesajlar birazcık geç kaldık. Ondan mesajları bir istersen okuyacak mısın?
1: Arzu Hanım yazmış. Nedim hazır sen oradayken Haşim'e TikTok'ta açın live olayını bir ele alın.
0: Ha evet ya onlara bakacak. Nedim zaten onlara, Arzu biliyorsun evet. adam bilgisayar canavarı anından şu anından yani. Adam o işin mektebini falan okudu. Hepsini açacağım. Şipşak, TikTok ne varsa açacağım bugün.
1: Zaten gelir gelmez ilk teknik bölümlere baktık böyle. Heh. Şöyle bir Karadayla evet. hafif stüdyoyu gezdik. Tabii yapılacak bayağı bir işler var. Onları hepsini ele alacağız. Yavaş kısmet, yavaş.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Zamanımız var.
0: Evet.
1: Aa doğum günün kutlu olsun Nedim. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Ailem ve sevdiklerinin nice güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve neşe dolu güzel ömrün olsun. Çok çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Nihat Özbek günaydın yazmış.
0: Nihat abi Nihat İzmir abi. Çeşme'den.
1: Evet. Günaydınlar Türkiye, günaydınlar İzmir.
0: Günaydınlar İzmir, günaydın Nihat abicim teşekkür ederim. Hafta sonu inşallah geçmiştir. Bu hafta sonu konuşamadık. Fotoğraf falan gönderiyor arada Nihat abi bana. Ben de ona fotoğraflar gönderiyorum.
1: Çok güzel.
0: Böyle güzel fotoğraflar gönderiyoruz birbirimize. Abim iyi günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum sana ve ailene.
1: Günaydınlar. Abi bu nasıl bir şey? OMR Londra diye.
0: Ömer Londra'dan. Ha. Evet öyle yazdım. Kısa olsun diye ne?
1: Abi kısa ismi ne kadar kısaltabilirsin diye soracağım. Zaten Ömer kısa bir isim. Yani E'yi neden yutmuşsun? Neden yemişsin? Anlamadım.
0: Ya teknik olarak anlamıyorsun işte. Ne demeyim sen de? Ömer günaydınlar. Teşekkür ederim.
1: Günaydınlar Ömer abi. Yeni güzel ve sıcak Londra sabahından tüm dostlara selam olsun. Günaydınlar. Nedim kardeşim de bugün misafirin galiba. Günaydınlar selamlar. Teşekkür ederim. Günaydınlar Ömer abicim. Günaydınlar.
2: Sağ olasın Ömer'im. Teşekkür ederim.
1: Recep Bacanak diyor. Bugün süper olacak program diyor. Bacanak Nedim kardeş beyin orada bir tek sağ ve sol kolun kaldı.
0: Bacanak sağ kolum Sezer, sol kolum. Kimdi sol kolum be? Sen beyin takımındasın. Dur şimdi Sezer gene yazar şimdi birazdan.
1: Sezer lop şeyinde değil mi?
0: O lopları. Bak Sezer unutmamış dedim lopları kardeşim benim.
1: Sezer da sana zagumu ve maçını kadesti be ya.
0: Bak bugün neymiş?
1: Neymiş? Dünya karpuz günüymüş bugün.
0: Hani okuyorum ya bugün 3 Ağustos ne diye. Bugün 3 Ağustos dünya karpuz günüymüş.
1: Evet.
0: Yani ona göre aslında yazın her gün karpuz günü de bunu bak ben de bugün öğrendim. Dünya
1: yani
0: karpuz günü.
1: Toplumsal haberler ve olaylar var yani.
0: Bunu değerlendirmemiz lazım bizim dedim. Stüdyo karpuz
1: var karışacak.
0: Cumartesi
1: ederim.
0: Günü geldi orada fotoğrafı göstereceğim sonra. Ayrıca tabii onu şeyde paylaşırız sayfada.
1: Evet.
0: Okey.
1: Nihat abim.
0: Tamam. Teşekkür ederim Nihat abim.
1: Evet. Şöyle devam mesajlara bakıyorum. Abi mesajlar ardı ardına geliyor. Celalettin abim yazmış. Geliyoruz hem de Nurdan abimle beraber diyor. Of. Evet yollara fotoğraf atmışlar.
0: Bakayım. Tamam Nurdan abime de çok çok selamlar. Gençler vallahi görüyorsun değil mi?
1: Valla
0: genç çocuk. Yakışıklı adamlar
1: şöyle
0: bu ya.
1: Sıla yolu beraber yapıyorlar anlaşılan.
0: Evet
1: çok güzel. Celalettin abicim Rabbim yolunuzu açık etsin.
0: Evet.
1: Rabbim tekenize taş değdirmesin. Çok çok dikkatli olun. Yollar çok dolu. Ben ne zaman geldin dedim. Sen evet. Ne zaman erdin yayına çıktın maşallah diye yazmış. Abi ben şöyle ilk çarşamba günü yola çıktım. Münih'e amcaya gittim. Amca da şöyle iki gün beraber inşaatta beraber yardım ettim. Oradan hafta sonu cumartesi 3 araba beraber yola çıktık. Ve Yunanistan'a pazar sabahı geldik çok şükür. Yollar tıklım tıklım abi çok dolu.
0: Evet onu soruyorlar hep Nedim seni anlat. Bir evet. De hafta sonu olduğu için herhalde o kadar bir yoğunluk falan vardı.
1: Tabii şimdi sadece biz değiliz. Çok kişi hafta sonunu bekleyip yola çıkmak istiyor. Evet dolayısıyla yollar dolu oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi son eyaletler de tabii tatile ayrıldığı gibi şu Baden-Württemberg, Bayern falan. Baya bir doluluk var yani. Orada
0: onları
1: da biz
0: şeye göre
1: çok Türkler, yani evet. Türkler yaşıyor. Orada da tabii yok. Dolayısıyla yollar doluyor.
0: Okulların kapanma şekline göre ayarlıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Değil mi? Okula kapanan mesela bir hafta.
1: Evet. 16 eyalet abi şimdi düşünsene hepsi aynı anda tatile çıkıyor. Almanya ne olur?
0: Boşalır.
1: 84-85 milyon Almanya.
0: Evet.
1: Birbirine karışır.
0: Doğru. Ben Nedim müsaadenle bir sponsorumuzu okuyayım. Onları da geç kalmayalım.
1: Tabii.
0: Sonra devam ederiz şarkıyla. Avin Drive Şaban Bandaki yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Şaban Bandaki abimiz düğünleri de vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında hatta bu haftayı zannediyorsam Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında. Kikliko'nun hemen orada göreceksin zaten yepyeni mekanları açtılar. Artı uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portola Uzulu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde Avin Drive Şaban Bandak. Dedim bir iki mesaj istersen daha oku bir şarkı arası verelim.
1: Tamam ben şöyle.
0: Bir reklamlarımız
1: Oya
0: var.
1: Oya Remzi Hanım yazmış. Günaydın güzel insanlar. Günaydın Haşim abi. Günaydın Nedim. Güzel memleketinden hepinize çok çok selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Günaydınlar efendim. Acaba günleri durdurmanın bir yolu var mı diye sormuş.
0: Oya kardeşim hoş geldin günaydın. Günleri durdurmanın bir yolu yok.
1: Maalesef zaman maalesef. Akıp gidiyor durduramıyoruz. Hele hele tatil günleri böyle sayılı günler su gibi akıp gidiyor.
0: O şöyle değerlendirelim dedim yani daha sakin böyle yavaş yavaş günlerin tadını çıkararak değerlendirebilirsiniz. İyili koştuk olsun. Oya kardeşim teşekkür ederim.
1: Devam ediyorum tatil o kadar güzel geçiyor ki zaman su gibi akıp gidiyor. Aynen öyle not da geçmiş doğum günün kutlu olsun dedim diye çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun var olun çok çok teşekkür ederim.
0: Ne değil mi? Bir şarkı arası verelim ondan sonra reklamları geçelim istersen şöyle. Bak hem böyle alışırsın diye şöyle yapayım ben. Oyun havası istediği Ceyhunlar falan.
1: Aynen onlar çomonta atıyordur şimdi var ya onlar inşaatta şu an nasıl göbekleme var ya of.
0: Tamam kolay gelsin inşaatta çalışanlara da kolay gelsin diyorum. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
1: Kolay gelsin.

0: İnternet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
1: Kalitesi net çünkü o Skynet. Ve Sappe Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Hazır. Nedim hazır. Nedim'im buyur canım.
1: Sezer'den mesaj geldi.
0: Sezer sana mı gönderiyor artık mesajı? Bana göndermiyor kerata. Vay vay, mentereci Sezer.
1: Ne diyor biliyor musun? Zaten zordan çalışıyor adam. Yardımcı da buldu. Bugün hiç çalışmaz.
0: Sağ ol Sezer'im, sağ ol. Seni de bekleriz en kısa zamanda inşallah. Grup yaparız. Üçlü mü öyle? Mikrofona diyorum
1: adam,
0: Sezer.
1: Adam çok yoğun Sezer'im var ya, adam çok yoğun.
0: Anlat anlat, ne çöküyorum Nedim, anlat.
1: Çok yoğun. Bunları yakından görmen lazım Sezer'im. Buraya gelmen lazım.
0: Radyoları yeni açanlara tekrar tekrar günaydınlar. Dünya Karpuz Gününüz kutlu olsun.
1: Günaydınlar.
0: Mesajlara tekrar istersen bir bak benden Nedim'e. Tamam, sonra kendi telefondan bakarsın. Evet, evet, ondan sonra bir sponsor tanıtımı yapalım yine. Buyur Nedim.
1: Arzu Hanım yazmış. Evet, hafta sonu çok kalabalıkmış yine. Çok iyi gelmişsiniz Nedim. Evet valla çok iyi geldik. Allah şükürler olsun. Eminim ki kötü, daha kötü yolda geçirmiş olanlar da vardır muhakkak. Daha zor gelmiş olanlar da vardır. Ne diyor? Ah oya ah, keşke durdurabilsek. Evet maalesef zamanı durduramıyoruz. Recep şimdi, abim yazmış. Doğum günü kutlu olsun dedim kardeş. Sağ Sezer, sol kol bacanak be ya demiş.
0: Loplardan bir haber gelmedi mi dedim, loplardan?
1: Lop üzerine bir şey yazmadı. İşine gelmedi o yüzden.
0: İşi var şimdi be. Geçen cuma günkü olayı hatırlıyor musun? Sen anlattı. İlahi falan çalıyordu yine. La ilahe illallah diye.

0: Ondan sonra İngiliz'in biri ona bakıyormuş. Sezer İngiliz'e bakıyor. İngiliz Sezer'e bakıyor. Demiştim ne oluyor burada falan gibilerinden.
1: Sesi sona
0: sen, sen o gün dinleyemedin. Sen o gün Çomonta atıyordun ondan.
1: Çomonta. Evet. Çomonta yedi bitirdi bizi var ya. Çomonta. Şenol Remzi yazmış. Günaydın Kral FM ailesi, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından çok şükür güzel memlekete sağ salim ulaştık.
0: Evet, evet Şenol, şimdi günaydınlar, hoş geldiniz. İyi tatiller diliyoruz.
1: İyi tatiller, evet. Şimdi tatilin, güneşin ve sevdiklerimizle bir arada olmanın keyfini çıkarma zamanı.
0: Aynen, aynen. İyi tatiller herkese.
1: Herkese mutlu, sağlıklı ve müzik dolu bir gün diliyorum. Kral FM'den de hareketli bir parça gelsin diye. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Genelde hep hareketli şarkılar çalıyoruz zaten.
1: Evet, devam etmiş. Kardeşim, zamanı durdurmanın bir yolu yok. Ama evet, güzel anılar biriktirerek onu unutulmaz kılabiliriz.
0: Aynen.
1: Katılıyorum. Makyaj. Aynen. Bu arada Nedim'in doğum günü kutlu olsun. Allah sağlık, mutluluk, huzur ve nice güzel yaşlar nasip etsin. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Çok çok evet. teşekkür ederim. Bil mukabele efendim.
0: Sağ olun. İstersen bir sponsor yine ben okuyayım müsaadenle, sonra devam ederiz yine müziklerle veya mesajlarla Nedim'in. Evet. Efendim Kıdap Fadozopoli, Özbay kardeşimin özveriyle hazırladığı ve gerçekten kaliteli muallimlerinle birlikte sizlere hizmet için Arabacıköy Bekir yolu üzerinde 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Kıdap Fadozopoli yanınızda. Yaratıcı Etkinlik Merkezi, çocuklarınız içindeki cevheri, yaratıcılığı ve deneyimli muallimleriyle robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler geniş ve güvenli, bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal ve beceri yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler. Kıdap Fadozopoli'de ESPA programı alan aileler için bedava ESPA programı için sorabilirsiniz. Kıdap Fadozopoli'deki gerek sahiplerine gerek muallimlerine cep telefonları 694 57 50 777 693 28 96 372. Ayrıca Facebook ve Instagram'da da Kıdap Fadozopoli olarak yazıp bu diğer söylediğim iletişim bilgilerini, e-mail adreslerini ve cep telefonlarını bulabilirsiniz. Biliyorsunuz artık değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Kıdap Fadozopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Okey Nedim'im. Var mı mesaj yoksa şarkı arası mı yapalım?
1: Mesajlar ardı ardına evet. geliyor. Şöyle Ahmet Hasan yazmış. Abim günaydınlar. Hayırlı programların olsun. Hoş geldin Nedim kardeş. Hoş bulduk Ahmet Hasan. Teşekkürler.
0: Ahmet Hasan alıcılardan. Ahmet'im teşekkür ederim. Memnun oldum. Kayınpederine de çok çok selamlar. Oğlum sen baştan söyleseydin ya Hasan abim kayınpederi olduğunu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi haftalar diliyorum sana ve ailene de.
1: Şöyle Ahmet Oktay ikinci yazmış. Günaydın Haşim abi. Çok sevdanı bakarken kalbime söz tutarım, seveceğim Beren gelsin. Bu şarkı Deniz'e karati var aşkı diyor.

0: Selamlar Beren, selamlar. Evet, Pakman ailesi gelsin. Beren Teoman.
1: Pakman mı?
0: Evet.
1: Böyle bir şarkı mı varmış? Teoman mı söylüyormuş?
0: Evet.
1: Biz göndeririz şarkıları da.
0: Tamam.
1: Teşekkürler. Evet. Orada bir ketenlikle ilgili bir duyurumuz var. Onları da duyurmamız lazım. İstersen sen onları bir oku. Ketenlikle bak, buradaki mesajlara da bakacağız. Dilek Hanım yazmış ama önce biz onu bir okuyalım. Süvari Hüseyin'e. Onu sana bırakıyorum, sonra ben de okuyorum. Hadi şöyle. İyi tamam. Mi fon müziği nedir mi? Ben
0: evet,
1: okuyorum.
0: Evet,
1: tamam.
0: Kaldır. Batrakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19.sunu düzenleyen evet. Ketenlik Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz iki günü yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi bu köy halkımız değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'ta Yorgos Tsalikis, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirine eğlenceli etkinliklerle festival coşkununu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online alarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyon.

0: organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketlenik Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizi bekliyor.
1: Nedim, oradan bir alkış vereceğim Ketlenik gençlerine. Şöyle alkışı şeyle birlikte fon müziğiyle verelim. Çıksın şöyle, tebrik ederim. Hem kendi adıma hem kurumum adına hem On Air Media Grup olarak hem Nedim de söyledi zaten. Ketlenik gençlerini ve halkını gerçekten tebrik ederim. Bir de Nedim, hatırlıyorsun değil mi? Kahramanmaraş'ta deprem olduğunda Ketlenik'teki gençler oraya gittiler. Takip etmişsindir sosyal medyada falan.
0: Evet, muhakkak. Haberleri yakından takip ediyordum. Sağ olsun güzel şeyler yapıyorlar. Yani
1: evet.
0: Böyle eventler, böyle organizasyonlar kolay olmuyor. Hepsine canı gönülden tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum.
1: Gerçekten. Biz de Radyo Kral olarak tebrik ediyoruz. Hem bizlerle birlikte çalıştıkları için hem de böyle özveriyle bunları devam ettirdikleri için. Yani 19-20 yıldan beri değil. Biz ilk radyoculuğa başladığımızda ilk Ketlenik festivallerinde DJ'lik biz yapıyorduk Gökhan'la birlikte. Yani 97'li yıllar, 98'di. O zaman yavaş yavaş başlamıştı. Bugünlere kadar kaldı. Tekrar tekrar tebrik ederim. Nedim'in varsa mesajlar alalım. Ondan sonra yine bir şarkı arası diyelim.
0: Şimdi şöyle bir bakayım. Raif Ahmet Sibel yazmış. Günaydın.
1: Bu arada benim cep telefonundan şey yapıyor. Özellere fazla gir. Sıkıntı. Yengen dinliyor. Celalettin Agam dinliyor. Buyur.
0: Evet. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Haşim Agam. Hayırlı haftalar olsun demiş. Haşim Agam, eyvallah. Nedim Agam'a söyle. Söylemesin sana kurt. Niye kurtar kartları bildi? Evet, bu deminki mesajdı sanırsam.
1: Raif'in mesajı. Evet. Evet.
0: Demesin neden kurtlar aç yemesin kartallar diyor.
1: Kurtlar aç mı? Yok be, iyiyiz mi? Aç değiliz mi? Çikolata getirin dedim, onları yiyeceğiz şimdi.
0: Güray'dan mesaj gelmiş. Ha. Bir Nedim, iki ben, beni neden tanımıyor? Üç ben, neden onu tanımıyorum? Dört Coşkun'uma çok kolay gelsin.
1: İşte bak, radyoculukta bu oldu. Vesile oluyor yani. Hiç tanımadığımız insanlarla tanıştık. Yani evet. Kan bağımız yok. Can bağımız da yok ama böyle o kadar güzel insanlarla tanıştık. Onlardan bir tanesi sensin. Sezer, Arzu Hanım, Oya kardeşim, Ömer. Mesela bu insanları hiç hayatımızda böyle yan yana görmedik. Çok güzel bağlantılar kurduk. Güray, en kısa zamanda tanıştın Nedim'den tabii ki. Belki de tanışmışsınız. Hemen hemen senin yaşlarında olması lazım Güray'ın.
0: Ya, muhakkak görmüşümdür ama muhakkak. İsim olarak belki
1: evet,
0: şey yapmıyorum.
1: Olabilir.
0: Ama, evet,
1: okey. Müsaadenle ben bir sponsor daha okuyayım mı?
0: Tabii ki de.
1: Sen de bu arada bir şeye bakalım, bitmesin fon müziğimiz. Efendim, Village Market Selero

0: Efendim Village Market Seller'ı yine yaza damga vuracak indirimleriyle, evlere hizmetiyle ve araba kiralama hizmetiyle, uygun fiyatlarıyla Village Market Seller'ı Gökçeler'de süpermarkete kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler ve karpuzlar. Dünya Karpuz Günü'nde Village Market'ten karpuzlarınızı alabilirsiniz. Village Market Seller olarak Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Evlere servis hizmeti var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde 694 516 4015 numaralı telefondan siparişlerinizi verebilirsiniz. Ayrıca Village Market Seller'da az önce de ifade ettiğim gibi rent-a-car hizmeti ve Almanların meşhur Alman ürünü DM. Bu Almanların bu ürünleri niye bu kadar meşhur? DM ürünleri. Nedir?
1: Abi çok satılıyor. Çok vallahi satılıyor. Evet. Hem erkek hem kadın tarafından çok satın alınan ürünler bunlar. Yani DM evet. Kaliteli mi abi?
0: Arzu da söylemişti. Çok kalıcı. Yani parfümleri, evet, kokuları, işte şeyleri falan. Biraz pahalı ama gerçekten kaliteli demişti. İşte Village Market onları getirdim.
1: Çok güzel. Evet. Yani burada memleketimizde bu Alman ürünleri olması güzel.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Village Market'e. Teşekkür ederim Village Market'e. Hayırlı işler. Yepyeni sponsorumuzu cuma günü tanıtmaya başladık. Blue Elektrik. Ama bir şarkı arasından sonra...

0: Katip Bey nasıl gördün?
1: Katip Bey bir tane. Her şey anında hazırlıyor var ya. Şöyle telefonunu bir açarsan abi devam okuyacağım. Tamam. Malum senin.
0: Hacı Bedel Bey günaydınlar efendim. Hamdi Bey, TBT Grup günaydınlar. Sizin mesajınızı artık Nedim okuyacak. Hüseyin Bey rahmetli diyorum. Bak sen dedesi 95 yaşında adamı öldüreceğiz ya. Onun mesajıymış mı gene?
1: Yaşayan adamı öldürdün.
0: Hayır vallahi yaşayan adamı öldürdük.
1: Günaydın Aşrem Agam, ne yapaysın diyor.
0: İyi ben ne yapayım baya.
1: Şöyle bir haber geçmiş. 45 yıl Antalya Merkez Kadınlar Hamamı'nda uç çalan kör Niyaz'ın kör olmadığı ortaya çıkmış. Yani bu 45 yıl sonra mı ortaya çıkmış?
0: 45 yıl sonra mı anlamışlar? Allah. Herhalde Niyazi'yi beğendiler orada iyi çalıyor diye. Udu.
1: Lan Niyaz. Bayram Feyzioğlu yazmış. Günaydın dayı, hayırlı haftalar, kolay gelsin. Günaydınlar Bayram. Eyvallah. Feyzioğlu.
0: Bayram bizim Survivor.
1: Survivor.
0: Evet. İnşallah. Survivor'ım günaydın. İyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin sana da.
1: Tanışma fırsatı olacak inşallah. Evet. Kolay gelsin. Oya Remzi yazmış. Haşim abi sen o Almanya çikolatalarını biraz az ye. Allah muhafaza sonra şeker hastası olursun.
0: Canım hepsini bir kere yemeyeceğim. Biraz şimdi biraz öyle biraz akşamdan yemekten sonra onları. Oyacığım.
1: Evet. Şimdi ein wunderschönen guten Morgen demiş Dilek Hasan.
0: Onlara sen bakıyorsun evet.
1: Guten Morgen. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Alles klar, alles schön.
1: Sehr gut.
0: Şeyleri? Ja, gut, schön, ja, ja. Ach so, ja, schön.
1: Noch paar Übungen, dann hast das...
0: Nein. Ich liebe dich, nein.
1: Überhaupt kein Thema. Okay.
0: Almanca da program yapar hadi. Almanca da yazsınlar sana. Okay. Ha bu arada sen şeyini ver. Instagram hesabını falan ver yani. Şöyle bir...

0: Bilirsin. Tamam. Sen de ekleyebilirsin.
1: Ya tabii isteyen ekleyebilir, sorun değil. Nentim.ch diye. Yani evet. Ya da Netfree olarak yazdıklarında direkt
0: aynen. Şey yapabilir. O yüzden söylüyorum kıymetli dinleyicilerim. Belki Nedim yani yalnız başına da program yapabilir. Eğer vakti varsa, şey varsa gelebilir programa.
1: Mustafa Usta'dan mesaj gelmiş. Hı. Uzun bir aradan sonra benden de günaydınlar ve hayırlı işler tüm işleyenlere. Allah kolaylıklar versin. Çok iş düştü, yetişemiyorum yazmaya. Aşım Gümülcü'ne yeni hastaneden günaydınlar.
0: Evet, günaydınlar Mustafa'cığım, kolay gelsin. Gümülcü'ne yeni bir hastane yapılıyor, biliyorsun orada, belki görmedin. Gidersen sağ tarafta göreceksin böyle. Orada çalışan ustalarımız var, çıraklar var. Mustafa da orada çalışıyor. Kolay gelsin hepsine teker teker. Düşünsene dedim, şimdi bu sıcakta inşaatta çalışıyoruz.
1: Zor oluyor abi.
0: Tabii ki zor kardeş.
1: Şöyle birkaç gün ben amcayla inşaata gittim.
0: Gördüm.
1: Almanya'da da 39 dereceyi gördük. 38-39 dereceyi gördük. Yani o şartlar altında sen inşaatta çalışıyorsun. Evet. Yüksektesin. Bir de Almanya'nın sıcağı, buraya bakış çok daha çarpıcı oluyor. Hı-hı. Çok daha kötü oluyor. Çok nemli bir hava. Çok çarpıcı bir hava var ya. Nefes almakta resmen zorluk çekiyor.
0: İş yoruyor. Evet. Kuvvet gerektiren bir iş. Zor bir iş. Hava şartları öyle. Evet. Bu sene Batı Avrupa çok sıcak oldu.
1: Evet.
0: İklim bayağı bir değişti.
1: Bu sene evet. Yani iklime insan oldu. Her şey insan oluyor.
0: Evet evet.
1: Yani çalışan fabrikalar, insan olduğu yaptıkları.
0: Aynen aynen. Bu ekosistemi biz bozduk zaten. Onun tabii sonuçlarına da katlanacağız muhakkak.
1: Tabii.
0: Ben bir sponsorumu okumak istiyorum müsaadenle Nedim'im.
1: Tabii.
0: Sen fon müziğini bu arada şey yapıyorsun. Sesin böyle iyi değil mi? Kulaklıklar sende olsun.
1: Gayet iyi,
0: okey. Efendim Blue Elektrik. Kolay gelsin Blue Elektrik. Bizimle çalıştığı için teşekkür ediyorum. Blue Elektrik. Gökçelerde asfalt yolunda pazarın olduğu yerde çok çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Yepyeni bir dükkan açtılar. Elektrikçilik onların işi. İşinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri Blue Elektrik'te. Klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar, bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için, elektrik işleri için uzman ve gerçekten ustayla da çalışabilirsiniz. Elektrik arızalarında da hızlı çözümler buluyor Blue Elektrik'te. Efendim güzelim, eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri. Asfalt boyu Gökçeler pazarında, pazarın olduğu yerde, pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam üzeri de saat 6'dan 9'a kadar sizlerle birlikte. Telefon numaraları 697-71-62-271, 698-75-53-76. Instagram'da Blue Elektrik olarak bulabilirsiniz. Blue Elektrik, ciğer nokta. Blue Elektrik, işte Selero'da. Dedim mi?
1: Abi son gelen mesajları aktarıyorum. Evet. Oradan reklamlara geçeceğiz. Malum reklamları evet, atlamamamız evet, gerek. Yoksa maazallah.
0: Karadayı koşturur bizi.
1: Koşturur, hem de nazı var ya. Evet. Buradan Almanya'ya koştur. Şimdi İrfan Konde'den gelen mesaj. Good morning Hashim, wie geht's diye.
0: Sen İrfan Konde. Evet.
1: Sehr gut. Wir sind sehr gut hier. Klima is good. Is angenehmer hier. Super. Alles gut.
0: Gördün mü İrfan Konde'nin Almanca bak nasıl konuşuyor. Ziyer gibi. İrfan Konde Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyor.
1: Evet.
0: İrfan abi.
1: Kolay bizden gelsin bir, bu arada. Evet. Bizim Frankfurt'ta orada güzel. Frankfurt bana 2 saat. 2 saat.
0: Fazla uzak değil.
1: Yani.
0: Sor bakalım uçakları kaldırıp bindirebiliyor musun?
1: Bak, ağlatırım. Piste ağlatırım.
0: İrfan'ım kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum. Hafta sonu iyi miydi? Güzel miydi İrfan?
1: Arzu Hanım yazmış. Nedim maşallah var. Hiç yabancılık çekmiyorsun.
0: Vallahi evet Arzu Hanım. Ben de onu söyledim. Şarkı arasında hiç yabancılık çekmiyor. Yani böyle 20 yıllık radyocu gibi. Artık biz emekliye çıkınca Nedim'den idare edin.
1: Estağfurullah. Eski kurdu geçemeyiz.
0: Kurt.
1: Au!
0: Kurt sevdi bunu.
1: Şöyle yazmış Almanca, also du vom Fach wärst, yani DJ olarak. Bunun anlamı yani sen bunun bu mesleğinden geliyormuşsun gibi. Yani.
0: Anladım ben. Evet.
1: Ja. Ich habe einen Hintergrund als DJ. Ich habe ja auch ein paar Jahre als DJ gespielt. Natürlich als Hobby, ne? Das war keine Arbeit. Ja. Mach Spaß.
0: Schön.
1: Evet. Yusuf Faganacı abi, böyle ismi nasıl kaydetmiş?
0: Faganacı öyle böyle çok belirtici bir isim oluyor. Yusuf'la da dün görüştüm. Şey vardı, AOX'un kartı diğer kazları vardı, ona götürdüm. Yusuf bir tane ya.
1: Bir de büyük harflerle yazmışım.
0: Büyük harflerle yazdım.
1: Harf, evet.
0: Adam şöyle bak. Faganacı gerçekten. Fagana sürüyor. Fagana işleri yapıyorlar yani. Almanca fagana neydi?
1: Fagana baga.
0: Fagana baga. Ya bak evet. İşte onu da unutmuş. Fagana işleri yapıyor. Ona rağmen bizi dinliyor yani adam.
1: Abi adam kaza kaza dünyayı kazdı ya. Bitiremedi ya. Ne zaman yazsa kazıyorsun. Kazıyor. Adam kaza kaza
0: vallahi
1: dünyayı
0: kazıyor.
1: Kazdı.
0: Gerçekten kazıyor. Böyle kolay gelsin.
1: Helal olsun. Günaydın Haşim abim, nasılsın dünden beri diye sormuş. Bugün arkadaşın da var yanında, gülücükler atmış. Eyvallah demiş.
0: Sağ olasın Hasan'ım. Yusuf'um teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Kolay gelsin abi, kaza kaza bir bitiremedin abi ya. Şimdi Mesut'tan mesajlar var. Çok çok kolay gelsin demiş. Abim artık bir rahatlık olur be ya. Malum Xerfoz gelmiş diyor. Eyvallah Xerfoz'cum. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta bir ara gelip tadını çıkaracağız.
0: Evet evet inşallah.
1: Evet. Recep Bacanak yazmış. Neden Trakya dilinden gel bize. O da olur be ya. Yaparız. Hiç sıkıntı yok be ya.
0: Sorun var
1: yok.
0: Var hepsinden var. Trakya dili, Almancası, İngilizcesi, İtalyanca hepsi var. Almanca falan var.
1: Kim,
0: Bacanak.
1: Kimden ötürü be ya?
0: Senden ötürü be ya. Ne olacak? Evet.
1: Olur. Dillerle aramız çok iyi. Çok şükür Allah'a. Övmek gibi olmasın. Her bir dilden var. Yani sıkıntı yok.
0: Evet,
1: konuşabiliriz.
0: Evet.
1: O dünün Trakya diyor. Tamam. Sorun değil.
0: Şimdi bir sponsorumu daha tanıtayım. Bir şarkı arası verelim dedim. Tamam. Hayır. Reklamlar var. İlk önce sen reklamlara girelim. Sonra reklamlardan sonra tanı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
7: Let's go.
8: Devam ediyoruz. Sezer yazmış. Bu sefer bana yazmış.
7: Evet. Yazar Sezer yazar.
8: Üçlü olsun güçlü olsun demiş.
7: Tövbe harbi estağfurullah. Ne diyorsun? Ne üçlüsü lan?
8: Anlamıyorum. Şifreli bir konuşma. Bir yasa teklifim var bugün. Müzik arası olmasın. Full sizin muhabbetinizi dinleyelim demiş.
7: Yorucu olur.
8: Yani elimizde olsa yapardık maalesef. Reklamlar var onları.
7: Sen oradan ayarlaşın dedin.
8: Tabii tabii, evet. Ben ona tamam. Göre sesi ayarlıyorum. Okay. Hatta şöyle. Batman ve Superman bir arada gibi o bugün yani. Öyle demiş.
7: Sezer. Bize bir Spider-Man lazım Sezer.
8: Bir o eksik zaten. Şöyle devam, senin mesajlara geçiyorum. Şöyle bir açarsan arka arkaya geliyor. Arzu Hanım yazmış, süper, belli zaten hiç yabancılık çekmiyorsun, gerçekten muhteşem demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bana müsaade, maalesef üzülerek şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Evet. Kahvaltıya davetliyiz.
7: Evet, evet, evet. Tabii. Şimdi tatil dolayısıyla tabii. Evet.
8: Şimdiden afiyet olsun.
7: Afiyet efendim. Olsun Arzu Hanım, evet. Teşekkür ederiz.
8: Tadını çıkarın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Nedim ve Haşim, sizlere de güzel bir yayın diliyorum. Çok
7: sağ teşekkür olasın, teşekkür. Danke schön.
8: Danke schön. Lass es euch schmecken, genau.
7: Ja,
8: Siz de sağ olun demiş Yusuf. Faganacı, Faganacı.
7: Yürü be Faganacı, yürü be artist.
8: Evet. Hamdi Şahin yazmış, abi günaydın. O ne? Kitap Fantazopoli biraz... numarasını yollar mısın?
7: Kitap Fantazopoli'yi yollarız. Tamam, biraz sonra tamam, fotoğraflarını
8: birazdan
7: yollarım.
8: Birazdan aktaracağız.

0: Evet. Nihat Özbek yazmış. Çifteteli Balıkesir çalar mısın?
1: Eyvallah Mercedes. Tabii. Ay şey var ya o anadımı da. Var ya anadımı da.
2: Anladım.
1: Ha? Anladım. Onu bir ayarlayacağız direkt.
0: Elimizden geldikçe istek parçalara da tabii yer vereceğiz. Evet. Reklamlar var, sponsorlar var. Hepsini
1: sen az önce konuştuk. Akrabalarını Almanya'da dinleyenlere de selamları söyle.
0: Almanya'ya da selamlarımı gönderiyorum tabii ki. Biz oradan halam dinliyordur, Melike dinliyordur, Mustafa kardeşim dinliyordur. Hepinize günaydınlar. Good morning Deutschland. Seden göndermiş. Kalimerak sekinam tinimera mektos 45% στα γαλλικά είδη σπιτιού.
1: Evet.
0: Ελάτε να μας βρείτε μοναδικές προσφορές και να δώσετε νέα πνοή στο χώρο σας. Σας περιμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Perikom evet mangalda %30 indirimler, kristal ve porselenlerde %40 indirimler, diğer ürünlerinde %50 indirimler, Teraz 3'te İskeçe'de büyük bir ihtimal Eylül'ün sonuna kadar devam edecek indirimler. Perikom züccaciye denince Teraz 3 Xanthi İskeçe'mizde.
0: Poli poli kalimera sas. Rabbim işinizi raz getirsin, kolay gelsin diliyoruz. Şöyle mesajlara devam bakıyorum, buradan bitirdik şu tarafa abi mesajlar.
1: Telefon sende evet.
0: Abi radyonun adresini atar mısın, çocuklar gitsin parayı ver.
1: Radyonun adresini tamam. Şarkı arasında bir atarız onu ve göndeririz. Onu tamam. Tekrar okuyacağız Ketenli. Onu
0: tamam,
1: unutma.
0: Onu evet onu şey yapacağız. Şimdi günaydına iyi yayınlar. Ayrıca Sistas Tontrelona ve Patrona. Wo bist du Haşim? Einmal spät, einmal gar nicht. Du fallo sau Haşim.
1: Valla Yusuf abicim yanımda Almanca bilen arkadaş var. Kardeşim var dedim. Artık Almancaları ona bırakıyorum. Sen cevap ver Almanca şimdi Yusuf abime. Yusuf abi Mehmet Ali Birant haberleri o gönderiyor bana.
0: Evet. Sezer de demin şöyle. Nedin ya bu abi? Haşim abi aradan... Çalışkan bir isim adam ya. Niye tembel diyorsunuz ben anlamıyorum. Tembel
1: ne şey mi yazmışsın sonra?
0: Evet.
1: Ne demiş?
0: Bir buradasın bir orada diyor. Bazen evet bazen hiç diyor. Sen tembel adam.
1: Bana tembel diyor. Geçen neden öyle bir şey yazmışsın tembel diye. Sor bakalım burada nasıl çalışıyoruz. Bak o bilgisayarlar, kopçalar.
0: Evet yani bu sandığınız kadar kolay olmuyor.
1: Allah Allah. Niye böyle bir sıfatla bana geldin ki şimdi Yusuf Feyzoğlu abim? Şaşırdım. Geçenlerde de yazmıştım pek önem vermedim. Bir daha yazarsan seni Gürkan'a göndereceğim. Kırmızı kartı yiyeceğim.
0: Şaban Ömer.
1: Golden Glass. Evet, Golden evet. Glass. Şaban günaydınlar.
0: Günaydın Şaban abi. Arkadaş kim tanıyamadım ya. Şaban abi Allah aşkına sen
1: dünyaca ünlü DJ Orhan Mahmut'un kısarfozu.
0: Ben Karaçanlar'dan Mesut'un kısarfozu Nedim. Evet. Muhakkak görmüşsündür biliyorsundur abi. Belki isim olarak çıkartamadın. Olsun bir araya gelip tanışırız konuşuruz. Şimdi Aslı Alimoğlu, günaydın Haşim abi, iyi haftalar olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Nedim abi hoş geldin, Kırkköy'den selamlar. Kırkköy'e selamlar, teşekkürler, selamlar.
1: Aslı'cığım çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün var mı biber toplama işleri, tarlada var mı işler falan, yoksa evde mi dinliyorsun? Günün yemeğini Aslı falan gönderiyor bazen, Arzu Hanım gönderiyor, Aslı gönderiyor, diğer dinleyicilerimiz hanımefendiler de gönderiyorlar. Bakalım günün yemeğinde. Yusuf Ammariç kadın hanım dinleyicilerimiz gönderebilirler.
0: Şöyle lezzetli menüler gönderebilirler.
1: Aynen. Evet. Bakalım bugün evet. Neler pişireceğiz.
0: Şimdi Ceyhun yazmış yani bundan birkaç dakika önce. Ceyhun'un evet. Kusur görme mesajları anca yetişiyoruz. Yani gerçekten.
1: Evet evet.
0: Mesajlar ardı ardına geliyor. Günaydın dayı, iyi yayınlar, iyi programlar. Nedim hoş geldin bu arada. Hoş bulduk Ceyhun'um, çok çok teşekkür ederim. Nasılsınız bakalım be?
1: İyi be ya.
0: Nasıl yapalım?
1: İyiyiz be vallahi Ceyhun'um, sen nasılsın bakalım? Nasıl geçti hafta sonu? Karpuz yedin mi? Denize gittin mi?
0: Gezmiştir, o gezmiştir. O yerinde durmaz.
1: Gezer, onda da audio var, audio. Benviyon var, audio var. Ben de bilmiyorum. Audio var, audio.
0: Ne zaman aldı onu be ya?
1: Aldı. Bak, yeni model. Ceryan'dan.
0: Şimdi Ali Alioğlu yazmış. Sakın yorukma demiş. Haşim bilirim, çok çalışırsın. Sesin gene kaçmış.
1: Ne içtin bra? Söyle. Evet. Buzlu kahve içmedik mi?
0: Yolda gelirken buzlu kahve getir.
1: Yani. Künahımı alıyorsun Ali Bey. Künahımı alıyorsun. Bak Nedim kardeşim kahve ısmarladı. Çok buz koymuşlar.
0: Buzu az olsun dedim. Adamlar buzu basmış.
1: Nedim buzdan önce denk çıkıyordu sesim değil mi?
0: Evet.
1: Bak, gördün bak. Allah'tan şahidim var Ali Bey.
0: Yoksa adamı nazara mı getirdin? Oluyor.
1: Kurda Sarı'dan Aykan Agacım'a da çok selamlar. İyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
0: Ali Alioğlu Bali'de göndermiş. Bali fotoğrafı göndermiş. Kaldırmak geldi. Sadelen.
1: Sanki o gene elle kaldırıyor gibiler. Traktörle kaldırıyorsun onları bak çocuğum sen. Ne yapıyorsun? Allah'ım be ya. Aley. Denk dur bakalım ya. Bu arada Nedim'in buradaki ekrana bakıyorum. Görüyorsun yarından itibaren bayağı bir sıcaklıklar geliyor. 37 dereceler falan olacak. Bu hafta da bayağı bir sıcak geçecek.
0: Of of.
1: Evet.
0: Of, 37,
1: yani 37 tam tatil. Evet 37-36. Hafta sonu da bayağı bir sıcak olacak. Müjdat Eminoğlu kardeşim var. Gümrücü Nedeno.
0: Sıcak olacak.
1: Bazen o gönderiyor hava tahmin raporlarını. Evet bu hafta bayağı bir sıcak olacak. Rüzgarlarda da ben akşam baktım rüzgarlarda da biraz düşüş var. Yani çok rüzgar olmayacak böyle. Gayet sıcak bir hafta bizi bekliyor. Okey. Dürüm Gökçeler'i hemen bir tanıtalım. Bir şarkı arası verelim. Fazla da yormadan dinleyeceğim. Efendim dürüm Gökçeler açlığı ortadan kaldıran mekan dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar, lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Öner'in Londra'dan da söylediği gibi çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler var, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salatalar var. Çıkın çıkın gidin. Harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuvalakileri var. Efendim kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler'de. Çok da kolay bir adresi var. Okulda sen gidip bu dürümden bir geç. Gerçekten lezzetli dürümleri var. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağda böyle çift geliyorsun. Birisi sola, biri sağa gidiyor. Sağdan hemen orada köşede dürüm diye yazıyor Dürüm Gökçeler'de. Pazar günleri de açık olmakla beraber bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerinize, tarlanıza, kaynananıza kadar, hatta görümcenize kadar sormadan getirilir. Her çeşit içecekler, köfte çeşitleri de bulabilirsiniz. Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta dürüm dürüm olarak. Telefon numarası 697-22-025-50, Facebook'ta ve Instagram'daki sayfalarda telefon numaraları da mevcut.
0: Kolay gelsin bu arada. Evet, devam mesajlara geçiyorum. Hikmetoğlu evet. Ali bir video göndermiş. Şöyle. Bizi dinliyorlar anlaşılan.
1: Evet. Çok Ali Hikmetoğlu. Ali'cim kolay gelsin sana da.
0: Günaydınlar. Günaydın. Aslı Alimoğlu. Yok evdeyim, günün yemeği patates böreği, biber yemeği domatesli demiş. O da güzel tabii.
1: Patates böreği güzel. Çok güzel olur böyle patatesler. Başka? Evet.
0: Bunlar. Oradan devam Ali Alioğlu tamam. Göndermiş. Hava tam buzlu kahve içme havası demiş. Yani.
1: Bir içiyoruz kardeşim biz de yani. Böyle buzlu buzlu içiyoruz ama ondan sonra ses çatallanıyor.
2: Ama sana dokunuyor bak.
1: Dokunuyor. Yani buzlu koy, buzu koymamamız lazım kahveye.
0: Evet. Ben niye hariç demiş Yusuf Feyzioğlu. Bir de şöyle bir...
1: Abi sen niye hariç? Sen geçen hafta da bana öyle bir şey yazdın tembel diye. Bu hafta da şimdi Almanca göndermişsin. Yani kusura bakmasan Haşim pek bunu sevmedi. Sevemedim yani. Birkaç gün böyle kırmızı kart gösteriyorum sana. Bir kendini dinle, bir kendini sorgula. Niye tembel yazdın diye ya da niye böyle bir şey yazdın diye. Sen koca bir adamsın be abi. Yani bir kendini sorgula sen Yusuf abim.
0: Şöyle bir video göndermiş.
1: Ya gerek yok açmaya tamam.
0: Adonis'le ilgili. Şaban Ömer abi yazmış.

0: Şaban abim yazmış. Çıkaramadım ama görürsem tanırım herhalde. İyi yayınlar, süpersiniz. Aga söyle benim şarkıyı koysun demiş.
1: Hangisiydi o? Bir daha yazsana Şaban'ım. Vallahi unutuyoruz. O kadar çok şey geliyor ki. Bir sen gönder yine bana bunu.
0: Şaban abicim kesin tanıyorsundur. Yani çok kez görmüş. Yani bir araya çok kez geldik. Hatta Bora'ya ben çok kez geldim. Zamanında okula gidiyorduk. Okul çıkışı Bora'ya geçiyorduk. Benim kuzenim Mesut'a geçiyorduk. Yani bir bile bilse Müslüm Baba diyor.
1: Bir bile bilse Müslüm Baba. Arkada evet. Olsun ya, alını hazırladık sonra.
0: Evet, Yusuf abim geri yazmış. Sen de şakayla üzme kendini, kırıldıysam özür dilerim demiş. Tamam. Şöyle buradan mesajları geçtim. Çiler ablam yazmış. Oo, çok özür dilerim Çiler ablacığım. Biraz geç gördüm mesajı, var ya. Felaket yoğun geliyor mesajlar. Haşim günaydın. Güzel iki yıl oldunuz siz. Nedim hoş geldin, kolay gelsin.
2: Gördün mü?
0: Çiler akrabam oluyor Çiler ablam.
2: Öyle mi?
0: Kuzeniz evet.
2: Sezer.
0: Evet, evet. Sezer Ömer.
2: Çiler teşekkür ederim, kolay evet. Gelsin.
0: Kendisi akrabam olur. Çiler ablacığım günaydınlar. Kolay gelsin. Güzel ailecine hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Rabbim işinizi razı getirsin. Kusur görme, mesajı biraz geç gördüm. Çok yoğun mesajlar. O yüzden affola.
2: Eyvallah. Kolay gelsin. Şimdi bir sponsorunu daha okuyayım, şarkı arası verelim dedim mi? Olur
0: tamam,
2: mu?
0: Tamam. Tamam.
2: Efendim Tosteküt'ü Bobo Seydan İdris. Artık Bobo'da biliyorsunuz çok harika lezzetler var. Şöyle hemencik bir toparlayayım. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikaları, iştah açıcı mezeleri bulabilirsiniz. Geçen akşam Bobo'da çok güzel bir paraya çok büyük bir kalabalık vardı. Yasin falan da oraya gittiler. Baba kolay gelsin. Baba pazartesi günleri çalışmıyor. Pazartesi çalışmıyor Almanca nasıl?
0: Montag wird nicht gearbeitet.
2: Arbeit ich haben Deutsch ya. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar. Ama yaz günlerinde çok çok geç saatlere kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetleriyle efendim siparişlere göre kokoreç, oğlak kuzu ve çevirme. Her cuma çevirme sipariş verilmesi de var Bobo'da. Dedim bilesin yani yaz boyunca devam edecek.
0: Bobo dedin hemen mesaj gönderdim.
2: Bir tane
0: o yazmış. Bobocum günaydın Bobocum. Günaydın Haşim abi, iyi yayınlar demiş.
2: Eyvallah.
0: Seydan'ım günaydın.
2: Günaydın, günaydın Seydan'ım. Tosteküt'ü Bobo Seydan İdris. Adres Peliketi Rodopis Bekirli'de. Instagram'da da Tosteküt'ü Bobo olarak bulabilirsiniz. Harika ciğer şişleri var. Çok güzel kokoreçleri ve oğlak ve kuzu çevirme. Telefon numarası 2534-031-202 ve cep telefonu 698-75-96-105. Sipariş de verebilirsiniz. Instagram'daki Tosteküt'ü Bobo adresinden siparişlerinizi, telefon numaralarını, iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Bir şarkı arası yapalım.
0: Bir şarkı arası yapalım. Okay. Ondan sonra mesajlar devam edeceğiz.

0: Dedemim hazırız.
1: Evet, devam edelim.
0: İstersen mesajlara devam edelim. Ondan sonra sponsorlarımızı
1: şöyle
0: okuyalım.
1: Şöyle bir telefonun kilidini, evet. Tamam. Şimdi Oya Remzi Hanım yazmış.
0: Ha, Oya kardeşim.
1: Du bist altaşım abi. Pass bloß auf das Eis auf. Ya.
0: Ya şöyle ya. Ne dedi be?
1: Yaşlanıyorsun diyor. Buzun üstüne dikkat etmen gerekiyor. Yani buza dikkat etme.
0: Buz. Yaşlı kurt. Evet. Yaşlı kurt, vay.
1: Evet.
0: Doğru, yaşlar bayağı bir ciddileşti. 36 yaşında olduk oğlum.
1: Yani gencecik çocuk.
0: Tazecikim ben daha.
1: Şöyle bakınca 18 duruyorsun.
0: Ya. Yani.
1: Şimdi Şaban abim göndermiş, süpersin diye. Ha, Yasin'le fotoğraf. Bu sizin fotoğrafınız.
0: Bizim
1: hemen
0: akşamki fotoğraf, evet, evet, onu gönderdim.
1: Yasin'le bir araya gelmişsiniz. Çok
0: geldik işte akşam, yani seni aramadan önce köyden, evet, kaçıyordum. Görüştük arkadaşlar. Sinan, evet, da oradaydı. Ayaküstü ondan sonra.
1: Yasin'le,
0: evet,
1: biz düğünde bir araya gelmiştik. Stuttgart'taydız hatırlamıyorum.
0: Söyle, evet, söylemiştik.
1: Orada bir araya gelmiştik. Fotoğrafını da çektik tabii.
0: Hepsi geldi yani. Şimdi izin, evet, için hepsi burada onların.
1: Evet. Dedim. Günaydınlar Yasin'im, dinliyorsundur muhakkak.
0: Ha, dinlemez, geç yattıysa geç kalkar bugün o yüzden. Neyse, günaydın tabii.
1: Tadını,
0: tabii,
1: çıkar, okay, ya.
0: Evet, tadını çıkar.
1: Evet. Ne diyor? Çiler ablam yazmış. Önemli değil canım. Biz 9'dan 1'e kadar dinleyiz. Bazen 1.5 oluyor. Haşim Çolak dinleyicilerim. Sen gibi ne yapacaksın? Kan çekiye sen gibi diyor. Eyvallah Çiler ablacığım ya. Sağ olasın. Diyor Can Türk yazmış. Hikmet. Can Türk, Hikmet. Günaydın Haşim abi.
0: Günaydın, evet. Günaydın Can Türk'üm.
1: Yanındaki arkadaşa da hoş geldin. Yanında Yılmaz abiye bir selam gönder demiş.
0: Yılmaz abiye çok selamlar. Can Türk'ten de Radyo Kral'dan da selamlar.
1: Evet, selamlar bizden.
0: Bu arada geçen gün gönderdiğin çevirme bitti mi Can Türk'ün? Bir fotoğraf vardı orada, çevirme fotoğrafı vardı. Hafta sonu çevirme yapmışlar Can Türk'le. Hafta sonu buralarda böyle biliyorsun dedim. Mangallar, çevirmeler falan.
1: Burada inanılmaz tadı çıkıyor.
0: Tabii be ya.
1: Süper oluyor. İlker göndermiş. Bu İlker senin sıram.
0: İlker benim sıram. Evet, sıram. O da geldi. Evet.
1: İlker abicim günaydın.
0: Ya Almanca konuş.
1: BMW fabrikasında değil mi?
0: BMW.
1: Good morning İlker abicim. Good morning. Ya Nedim kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. İyi tatiller herkese. Ich wünsche dir genau so abicim. Danke schön. Vielen Dank. Lass uns mal treffen und kennenlernen, genau.
0: Ya gördüğünüz gibi Radyo Kral'da her dilde var, her dilde var, her müzik var. İlker Sıracım, tekrar iyi tatiller, en kısa zamanda konuşacağız tabii.
1: İyi tatiller abicim.
0: Evet.
1: Recep Bacanak yazmış, o kafede tuz olmasın. Ey Bacanak, Nedim'e sorsan Almanya'da ne kadar kalacağız diyor. Ben daha en çok 2 sene diyor.
0: Recep Bacanak, tabii, tabii,
1: Almanya öyle doymuş.
0: Ya hep öyle oluyor da yani işte bir de şey oluyor, nasıl işte çocuklar okula başladı, dönemeyiz artık gibilerinden oluyor.
1: Ya da en çok sık duyduğumuz ne?
0: Ne?
1: Benim kurulu düzenim var, ha, kaçamam.
0: Ha evet, o çok doğru işte, bizim kurulumuz düzeni var falan, ama gerçekten öyle değil mi Nedim? Mesela senin de çocuk var, okula başlayacak, okula devam edecek, şimdi onu okuldan alıp buraya getirmek zor oluyor. Bir yerde de teorik olarak da doğru, kurulu düzenimiz var.
1: Yani öyle çekip gidemiyorsun abi.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Biz de başta yani başta diyoruz ki böyle birkaç sene. O birkaç sene, evet, 5 sene oluyor. Sonra 10 yıl oluyor. Sonra bakmışsın benim mesela yılbaşında 13 yıl olacak.
0: Oh,
1: yani beşim, evet, kalkıp tekrardan başka bir ülkeye sıfırdan bir
0: hayat, yok, yok,
1: yapamam. Ben orada o kadar şey inşa etmişim.
0: Evet. Yani o çok zor bir süreç, zor olur. Tekrar tekrar, evet.
1: Zor, çok zor oluyor benim dediğim gibi.
0: Taş yerinde ağırdır. O yüzden şimdi Almanya'da olanlar Almanya'da, burada olanlar burada. Recep Bacanam çok meraklı. Biz yakından da tanıştık. Geldi, konuştuk, görüştük. Çok şeker kızları var 2 tane de.
1: Maşallah.
0: Hayırlısı diyelim Bacanam. Buyurun Nedim.
1: Maşallah. Kısarf uzun göndermiş Murat Mesut'un abisi.
0: Evet, evet, Murat, evet. Murat,
1: günaydın Kısarf'cim. Kalimera, kalimera. Günaydın Haşim abi. Nedim'i Kısarf uzunma selamlar. Kralsın, bir tanesin.
0: Eyvallah. Nedim bir tane be ya. Nedim yani bir tane.
1: Eyvallah. Kısarf'e kalimera. İnşallah bir araya gelip tadını çıkaracağız. Düğünümüz de var. Döktüreceğiz Allah'ın izniyle.
0: Olmadı mı düğünleri?
1: Yok ya. Ağustos'un 9'undaydı
0: 9'unda
1: abi.
0: 9'unda. Kız kardeşinin düğünü.
1: Tabii.
0: Evet, evet.
1: Melizimiz, evet.
0: Evet.
1: Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevme güzel şeydir, kıymet bilene ver. Evet, katılıyorum. Çok anlamlı bir fotoğraf.
0: Abi Mesut mu göndermiş? Evet. Mesut.
1: Şey, Murat.
0: Murat göndermiş, evet, tamam. Murat.
1: Emine Gül işçi diyor, günaydınlar. Evet.
0: Emine Hanım, Kaya Bey ile birlikte Makedonya'dan, Belçika'da Gent'te yaşıyorlar. Onlarla da tanıştık, devamlı bizi dinliyorlar. Emine Hanım günaydınlar, Kaya Bey günaydınlar. Gördüğün gibi Beşiktaşlı. Onlar, evet.
1: Onlar da koyu
0: işçi. Evet, 3 tane çocukları da var. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım, sağ olun.
1: Evet. Çarşı size de karşı.
0: Çarşı kendine de karşı.
1: İstemiyorum Almanya'yı demiş. Almanya'yı biz de istemiyoruz. Oradan
0: ah
1: kalıyoruz
0: be,
1: ama
0: bacanağım be,
1: yapacak
0: ah
1: bir şey yok.
0: Be, evet.
1: Berke Çilingir, günaydın abiler. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Herkes için güzel ve verimli bir hafta diliyorum.
0: İnşallah Berket'im, çok inşallah, çok teşekkürler. Sağ olun Berket. Kitel'de çalışıyor, otobüs şoförü.
1: Evet, şoförümüz
0: Atin,
1: değil mi?
0: Evet, Atina'ya gidiyor.
1: Fotoğrafını görmüştüm.
0: Evet, o. Berket'im sağ olasın. Hayırlı yolculuklar, nereye gidiyorsan.
1: Hayırlı yolculuklar.
0: Okey. Evet. Ben müsaadenle bir sponsor okuyayım dedim. Tamam, şöyle. Efendim Çilek Mobilya Epiple Çilek, artık hepiniz biliyorsunuz. Çilek Mobilya'da bu aydan itibaren, yani Ağustos'un başından itibaren Eylül ayıyla birlikte bunu değerlendirin. %60, %50'ye varan indirimler Çilek Mobilya'da. Şöyle bir tanıtayım size Çilek Mobilya'yı. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da, takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da bulabilirsiniz. Az önce de ifade ettim, bu aydan itibaren %60, %50, %60'a varan indirimler. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi ve Çilek Mobilya'dan efendim. Siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Ne bir mark ne bir drama ödüyorsunuz. Bütün ürünler 3 yıl garantilidir. Güncel kampanyalarını ve fırsatları incelemek ve takip etmek için de www.pedikoepiplo.gr, Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak bulabilirsiniz. Adres Pardos Apollonos, yani konum bulmak istiyorlarsa oradan bulabiliyorlar ne demin. Ama en güzeli hemen şurada geldik, böyle Lidl'ın hemen arkasında Çilek Mobilya. Efendim teşekkür ediyoruz Çilek Mobilya'ya bize yaptığı katkılardan dolayı, bizimle çalıştıkları için. Var mı mesajımız?
1: Mesajlar ardı ardına geliyor. Okay. Şunu belirtmek isterim. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdiden affola diyorum. İnanılmaz yoğun mesajlar geliyor. Lütfen aklınıza sığınarak söylemek istiyorum. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Evet, yani evet. Reklamlar var, sponsorlar var, ayrı kendi muhabbetimiz var, sizin istekleriniz var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle kendi mesajlarıma biraz dönüyorum. Bana da yazmaya başladım.
0: Evet.
1: Tülin ablacığım günaydın. Nedim günaydın. Doğum günün kutlu olsun. Ailenin ince güzel seneleri. Hayırlı yayınlar, yes. Kardeşime ve çalışan kocama bir güzel şarkı çalar mısın? Selamlar. Kocası bacanam oluyor biliyorsun.
0: Tamam.
1: Mesut'um günaydınlar. Benim biricik bacanam.
0: Ne şarkı evet. istemişler? Bir yazsınlar, onu da hazırlarız.
1: Ama sen doğuştan radyocuymuşsun diye.
0: Gerçekten öyle. Adam müthiş yetenekli ya. Vallahi helal olsun.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Tülin ablacığım. Sağ olasın güzel dileklerin için. Şarkı parçanın ismini bir yazarsan onu da çalarız. Bu arada Mesut Bacanam kolay gelsin. Kozlardere'deydi sanırsam.
0: Kozlardere'de.
1: Orada çalışıyordu. Bacanam. O bacanam bir tane. Bacanam gerçekten.
0: Benim bacanam da iyi. Recep bacanam da iyi. Bacanaklar bir tane.
1: Gerçekten bacanak bir tane. Eyvallah. Kolay gelsin bacanam. Şimdi bana devam yazanlar var. Mustafa kardeşim Almanya'dan yazmış. Seni dinliyorum demiş. Almanya'ya köy aradık demiş. Ben de doğum günün kutlu olsun Benedim. Çok teşekkür ederim Mustafa'cığım. Dankeschön. Ich danke dir wirklich vom Herzen. Vielen Dank. Oradan Aytunç yazmış. Aytunç'um çok çok teşekkür ederim. Vaa. Çok güzel bir manevi mesaj göndermiş. Bayağı da uzun göndermiş. Eyvallah Aytunç'um çok teşekkür ederim. Ich danke dir vom Herzen. Wir werden uns treffen demnächst. Lass uns telefonieren und je nachdem wir können uns treffen. Genau. Oradan felaket mesajları geliyor. Şöyle senin mesajlara geçelim.
0: Berket göndermiş. Az önce evet. Onu da bir oku. Ondan sonra
1: teşekkür ederim. Klasik yolculuğum. Yine Atina'ya gidiyorum.
0: Evet. Hayırlı yolculuklar Berket'im.
1: Evet. Kolay olmuyor. Yaklaşık 800 kilometre sanırsam.
0: Evet. Gidiyor. Yani. Sonra bir gün kalıyor, tekrar geri dönüyor herhalde. Böyle devamlı.
1: Ben tabii uzun yolculuk yapan biri olarak çok iyi bilirim.
0: Evet.
1: Şöyle son mesajlara geçiyorum. Şuradan oradan reklamlara geçeceğiz. Evet. Sezer göndermiş. Eyvah ne oluyor burada diyor. Şöyle. Ben çikolata istemiyorum. Stüdyoya olmak istiyorum.
0: Buyur gel Sezer. Buyur gel Sezer'im.
1: Buyur gel.
0: Hatta düğüne birkaç gün önceden erken gel. Misafirimiz olsun. Senden de program yaparız. Grup yaparız yani üçlü bir şekilde. Grup spiker olarak.
1: Evet.
0: Çikolataları da yeri stüdyoda. Nedim getirmiş sağ olsun. Bir sürü hediyelerle gelmiş. Teşekkür ediyorum sizlerin huzurunuzda yine.
1: Baksana benim arabana yazmış. Bak bak bu yani. Sezer var ya çok fena bir
0: çocuk. Çok hedefsiz karakızan.
1: Bu arada Nedim'in sesi aynı taverna şarkıcıları gibi bir yerde. Bu benzetmeyi nasıl yapabildin Allah aşkına? Bunu kesin çok düşündü bu.
0: Düşündü. Bu zehir gibi bu.
1: Ben bunun... de dedim otellerde kala kala Avrupa turu yapa yapa gidiyor Yunan'a diyor. Bu adamın üstüne çok geliyorlar. Bugün biri yaşlandı diye, biri tembel diyor, ayıp ayıp diyor. Bence de ayıp Sezer'im. Gerçekten. Ah bre maçunu da sana zagubi mi?
0: Dedim Sezer'in lopları iyi çalışıyor. Sağ lopta sol lopta. Yani keskin zekası var.
1: Acaba?
0: ona soracağız.
1: Uzun bir aradan sonra günaydın Haşim kardeşim. Sabah sabah ciğer şiş hızı şiş yalnız bir şey eksik diyor.
0: Hayır canım.
1: Atıl Güler yazmış.
0: Ha evet. Atıl kaptanım Pamukkale Turizm'de Antalya Ankara çalışıyor. Türkiye'li kendisi.
1: Evet.
0: Bizim buralarda kaptan çalıştı. Yani. Kaptan evet, evet. Otobüs şey kaptanı. Atıl'ım teşekkür ederim. Bayağı bir zaman oldu. İşlerinden dolayı yazışamadık. Arada yazıştık tabii ki böyle. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. İzmir'e kolaylıklar diliyoruz. Ankara'ya selamlar. Samsun'da Fransız dinleyicilerimiz var. Fransa'da yaşayan dinleyicilerimiz var. Samsun'da, Konya'dan var. Onlara da selamlar. Tatil dolayısıyla arada dinleyemeyebiliyorlar. Doğal yani. Akraba ziyaretleri, yemekler falan ondan dolayı. Atıl'ım teşekkür ederim. Sana ve ailene de selamlar, saygılar Radyo Kral'dan ve Nedim'den de ve benden de.
1: Hepinize selamlar, evet. Aylin yazmış bundan baya bir birkaç dakika önce yazmış. Birkaç dakika dedim, baya bir erken yazmış.
0: Aylin dinliyor,
1: anca
0: evet.
1: Aylin kusur görme, affına sığınıyorum. Saygıdeğer Nedim abim, bu mesajım Haşim abi. Geçen sene dinleyicilerini bir araya getirmek amaçlı bir etkinlikten bahsetmiştim. Galiba bunu ciddi ciddi düşünmeli şimdi. Herkes buradayken tam zamanı böyle bir etkinliğin.
0: Sezer eksik. Sonuna Sezersiz olmaz. Sezersiz olur evet. Aylin geçen sene bunu söylemişti.
1: Katılıyorum. Gerçekten.
0: Vallahi iyi olur. Böyle bir toplanırız. Tabii herkesi uyar mı uymaz mı Nedim'in bilmiyorum şimdi. Tatilde herkes. Yani. Bir konuşalım onu aramızda, bakalım nasıl değerlendirebiliriz evet. diye. Olabilir, valla gayet de iyi olur.
1: Ben burada kesinlikle katılıyorum. Hatta dinleyicilerimize, yani buraya gelmek istemeler. Hatta canlı yayına çıkmak istemeler. Yani şu meşhur Seda ablamızın söylediği söz söylemek istiyorum. Çıkın çıkın gelin.
0: Çıkın çıkın gelin. Evet. Şimdi reklamlara bir geçelim. Evet. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edelim.
1: Müsaadenizle reklamlardan sonra evet. tekrardan bir arada olacağız.
2: Kral FM 100 reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: Ο νέος.

0: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanı.

0: Saatler 11.12'de yine Kral FM'de sizler birlikte Nedim kardeşimle birlikte. Yıllara taş çıkardan radyo spikeri gibi vallahi bilgisayar canavarı kız ama ne bir söylüyorum ya.
1: Yok daha neler. Abart.
0: Dinleyici de dinliyor bunu. Nedim'im ben hemen Vistone'u da birazcık tanıtayım. Yine sohbetimize devam edeceğiz. Vistone'u da zeytinyağları koptero yalını da son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimiyle. Sen şey yap arada böyle birkaç kelimeyi Almanca da söyle. Vistone'u da zeytinyağlarını falan böyle.
1: Olur.
0: Almanya'da da satışları var. Bütün yıl boyunca satışlar devam ediyor. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlanıyor. Vistone'da zeytinyağları. Online shop olarak da Vistone'da olive oil olarak bulabilirsiniz. İletişim bilgileri Batı Avrupa için www.vistone.de.
1: Süper. Evet. Mesajlara geçiyorum. Tülin ablamdan gelmiş. Evet. Mesut köyde çalışıyordu. Yani Yalın'da çalışıyor benim bacanak bugün. Barış Manço'dan yaz dostum istiyormuş. Seve seve bacanam benim.
0: Hazırlarız.
1: Bu arada amcama da, arabacı köyde amcama, beraber geldiğimiz amcam.
0: Evet.
1: Üç araba geldik. Dedim mi? Demiştim ya.
0: Evet,
1: üç araba geldik.
0: Evet.
1: Diğer arkadaşım Mehmet de bizle burada. Kendisi Kayserili.
0: Aa evet, öyle mi?
1: Kayserili. Bizim damadımız.
0: Kayserili. Bizim yenge de Kayserili. Evet,
1: o da benim gibi damat.
0: Ha evet. Ama burada şimdi tatili buraya
1: evet,
0: mı geldi?
1: Evet. Bizle beraber burada. Bir haftasını burada geçirip oradan Türkiye'ye geçecek.
0: Okey.
1: Orada
0: okay.
1: Devam
0: edecek. Mehmet miydi?
1: Evet Mehmet.
0: Mehmet bizden de merhabalar. Hoş geldin.

0: Günaydın Mehmet'im. Amca günaydınlar. Eren'im günaydınlar. Yasemin ablam günaydınlar. Ecrin'im herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Muhtemelen dinliyorsunuzdur. Dün konuşmuştuk. Şimdi parçayı ben...
1: Sen hazırla, ben sponsoru bir okuyayım.
0: Aynen.
1: Tamam, Master Travel efendim. Master Travel'de biliyorsunuz Tempo Turizm'le çalışıyorlar. Tempo Seyahat Acentesi'yle birlikte her akşam İstanbul'a seyahat 20 euro. Yanlış duymadınız. Master Travel'de sınırları aşın, dünyayı Master Travel'le gezin, keşfedin ve hayatın tadını çıkartın. Çok çok uygun fiyatlarla ekonomik paketleri var, balayı paketleri var. 3 milyon otele anında rezervasyonları var. Yeni yerinde tecrübesi ve deneyimle Panagiç Aldari 19 Gümülcüne Sokağı'nda. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini hazırlıyorlar. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evinize kadar ulaştırıyor. Master Travel araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirilerinde bulabilirsiniz. Master Travel'de Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Çok böyle hızlı bir şekilde oluşacağınız sosyal medya hesapları da Master Travel Instagram ve Facebook'ta, internet sayfasında da mastertravel.gr.
0: Evet, istek parçaya geçelim istersen.
1: Geçelim. Hemen dinleyicimizin istediği şarkıyı bir dinletelim kardeşim.

0: Okey. Nedim'le sohbet ettik. Şöyle şarkı arasında siz o güzel şarkıyı dinlerken Barış Manço'nun yangınlarla alakalı. Bu arada Atina yakınlarında hızla yayılan yangınla amansız mücadele sürüyor. Atina'da yangınlar var, Girit'te yangınlar var.
1: Maalesef yangınlar hiç kötü, hiç kolay olmuyor. Yani bu itfaiyecilerimiz ölenler oluyor, yaralanlar oluyor. Yazık oluyor, çok yazık oluyor tabii. Son zamanda İspanya'da da çok
0: kötü haberler
1: geliyor. Yangınlar, ondan sonra o mülteciler falan yani...
0: Daha çok da yangınlar bu zamanlarda bu rüzgarlar falan esiyor ya, hemen yangını çok şiddetli bir şekilde alevlendirebiliyor böyle. O yüzden radyonun kuralları var, dinliyorsun arada. Senden diyorum ya, yanık sigaralarınızı atmayın ya dışarı arabadan falan. Yani bu çok çok bir medeniyet göstergesi. Al küçük bir şişe yanına, yarıya sigara su dolur, sigara içenler için söylüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü devamlı görüyoruz, sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Adam otobüste, arabada veya motorun üstünde atıyor sigarayı. Rüzgarla falan böyle.
1: Yani bir şey olmaz demeyelim gerçekten. Yani şimdi ben bunu camdan atarım, bu kendi kendine söner diye bir şey yok. Gerçekten çok dikkat etmek gerek. Hele hele bu yaz aylarında.
0: Yaz günlerinde, evet.
1: Aniden yani küçük bir kıvılcım bile alev almasını yetirir.
0: Doğru.
1: O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var.
0: Tekrar geçmiş olsun. Varsa mesajlar bir okuyalım.
1: Mesajlar gelmiş. Mehmet Osman, selam aleyküm abiler. İyi yayınlar dilerim efendim. Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam Mehmet'im, sağ ol. Babana selamlar. Evet. Kolay gelsin sana da.
1: Oya Remzi Remzi. Evet. Şöyle bir bakayım, Mesut göndermiş, gülücükler yaz dostum, sor bakalım Sarfaz'a bu sene şampiyon kim olacak diye.
0: Fenerbahçe.
1: Yani bu sorunun cevabı.
0: Mesut mu? Mesut yeter kardeşim, 4 sene arka arkaya şampiyon oldunuz yeter yani. Bu
1: yani
0: sene Beşiktaş.
1: Bir doymadınız. Değil de. Yani Allah doyursun sizi.
0: Bu sene büyük bir ihtimal Fenerbahçe şampiyon dedim, ben öyle diyorum yani.
1: Ben de öyle kestiriyorum abi. Bakalım. Bizim bakalım. Yasin dinliyorsa yazar birazdan.
0: Yasin dinliyorsa kesin yazar, o uyuyor. Herhalde kalkmadı daha.
1: Fanatik Fenerbahçeli biliyorsun. Fenerbahçe asla söz ettirmez.
0: Var bana ya. Şey diyor böyle... Söyleme diyor benim mikrofondan Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını diye, olamıyoruz diyor. Lan dedim Yasin, benden mi alakalı yani mikrofonda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını söylüyoruz da olmuyormuş.
1: Benden ötürü mü diyorsun?
0: Benden ötürü mü yani? Öyle evet. Takılıyor bana.
1: Belki de nazara getiriyorsun abi.
0: Okuyayım onu 3 elhan bir kullanılay be.
1: Evet, sesli mesajlar geliyor. Onları
0: sonra dinleriz.
1: Evet, sonra dinleriz. Buradan bitirdik. Şöyle messenger'e geçiriyorum. Bu sene de seni de bekliyoruz değil mi? Dayım günaydın demiş. Uğur Halitoğlu.
0: Okey, Uğur. Tamam. Günaydınlar. Evet. Onu istersen bir söyle.
1: Evet, 3. Festival Palis Kambu diyor. 3. Ova Yağlı Güreş Festivali.
0: Evet.
1: Bu ne zaman olacak diye.
0: Yazıyor orada.
1: Evet. Tüm güreşçilerin isimleri de geçiyor.
0: Büyük
1: burada.
0: Büyük istersen ekranı.
1: 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlangıç saati saat 2'de. Öğle 2'de başlangıç saati. Gipedo Podosfer Kirno. Kirnos'ta Domos Xantis.
0: Evet. Evet, Kırköy halkını da oradaki emeği geçen herkesi de tebrik edelim. Radyo Kral olarak. Onlar da yağlı güreşleri. Yani nasıl Kırkpınar'da oluyor ya.
1: Evet.
0: Türkiye'den güreşçiler gelecek. Serez'den güreşçiler gelecek. Yunanistan'dan güreşçiler evet. Gelecekler. Çok güzel bir organizasyon hazırlıyorlar. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Haftaya pazartesi Kırköy'de yağlı güreşleri bekliyoruz efendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun evet. Şöyle devam ediyorum mesajlarla. Oya Remzi göndermiş. Buyurun kahve. Karaköy'deyim demiş.
0: Tamam okey. Teşekkür ederim.
1: Evet. Şu... fincan fotoğraflarını sen bayılıyorsun.
0: Ha onlar harika ya. Gerçekten böyle acayip acayip fincanlar. Çok da güzel fincanlarla böyle fotoğraflar gönderiyorlar. Bir de şeye oturuyorlar böyle sabah kahvesi. Bahçeye falan oturuyorlar o serinlikte böyle. Harika oluyor gerçekten.
1: Evet. Şöyle Recep Bacanak'tan gelmiş. Abi Fenerbahçe'ye okuma tutmaz demiş.
0: Geçenlerde yazıyor Recep Bacanak, ben dedi büyük bir ihtimal Beşiktaş'a geçeceğim diyor. Valla ne kadar 16-17 sene mi oldu Fenerbahçe şampiyon olmayalım.
1: Evet.
0: Ben dedim seve seve. Hatta dedim ilk şeyini fanelanı ben alırım sana dedim.
1: Bu arada
0: hazır şarkı varsa bir şarkı dinletelim. Şöyle...

0: Sunay'ım günaydınlar. Günaydınlar, evet, fotoğrafı göndermişsin az önce gördüm. Kral FM dinliyorsun, günaydınlar. O eski bir playboylardan. Günaydın Sunay'ım.
1: Sunay mı eski playboylardan?
0: Evet.
1: Şimdi eskiden vardı bunlar, şimdi yeni nesilde yok bunlar. Sunay tanımıyorum şimdi, çocuk demesin. Aşma de ne diyor? Sunay iyi günler, hoş geldin. Evet. Almanya'dan mı? Buradan mı yazıyor?
0: Almanya'dan yazıyor.
1: Almanya'dan. Evet. Eski kurtlardan yani. Sunay'ım benim.
0: Sunay'ım günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Yoldasın sanırsam, evet, uzaklara gidiyorsun. Hayırlı yolculuklar, kolay gelsin. Günaydın Sunay'ım. Bacanak.
1: Bak. Nedim ne yazmış? Kaptanım Atıl Güver Türkiye'den. Sezer doğru söylemiş, Nedim Nejat Alp'in sesi aynısı demiş.
0: Yok tane.
1: Sezer şimdi ortaya attı bir şey, böyle ortalığı yakacak gibi. Atıl'ım teşekkür ederim, sağ olasın, kolay gelsin tekrar.
0: Eyvallah. Güzel benzetmeler oldu.
1: Oluyor. Ne demişti yani. Sizler taverna müziği falan bir şey, ne demişti?
0: Taverna'da şarkı söylendi.
1: Yine sesine benziyor. Evet. Orada Nejat Alp geldi. Yakında şey gelir, nikah masasını kimse Ümit Besen.
0: Evet, yok.
1: Nikah masasına o iş geldi.
0: Sonra Müslüm Baba'ya döner. Daha neler.
1: Bacanam, ha sen evet.
0: Evet bacanam, sonra program sonrası bir konuşalım. Ben sabah güzel haberler aldım. İnşallah sana uygun bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, başka nerede dinliyorlar?
1: Bende bir mesaj var, onu bir hemen okuyayım onu. Anadolu'ya günaydınlar, günaydın. Eski playboylar playgirl oldu şimdi demiş. Nasıl lan bu boya? Nasıl muhabbet bu boya Anadolu'cum? Sizin oralarda da eski playboylardan var mıydı? Çok canım isteyen Nedim gene bugün, çok. Karpuz mu ya?
0: Karpuz, evet.
1: Göstermişsene karpuzu. Yarın paylaşalım onu, unutturma. Karpuzu tamam. Getirdi. Bir dinleyicim getirdi cumartesi. Karpuzun üzerine yazmış.
0: Hatta reklam arasında da bir paylaşım yaparız.
1: Olur şimdi. Yazarız. Evet. Günaydın falan gibilerinden. Evet. Peki o zaman eski playboylara, Nedim ve Aşim'den Şaba eski playboylara. Evet. 5 euroluk Şaba.
0: Ne ara 5 euro oldu abi ya? Güne kadar 2,5 değil miydi?
1: Timoloji kesiyoruz. Olacak ne yapacak onu? Apodiksi var, timologiyası var.
0: Pahalılık. And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Devam ediyoruz. Mesajlar devam akıyor. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Affınıza sığınaraktan.
1: Dayım demiş ki, bana dayım demiş ki, çok karpuz reklamı yapma. Biz şeker hastalarının olmayan bir yeri şişecek demiş. Canım şey, azaracık in yani, çok yemesinler. Paladay keyiflisin bakıyorum, hafta sonu iyi geçmiş. Mesajları iyi gönderiyorsun. Dayım benim, ellerinden öpüyorum. Saygılar sevgiler. Biz bu eski playboyları sizden öğrendik. Sağ olun var olun. Yasin geldi, buyur.
0: Yasin'im günaydın.
1: Yasin sabahtan beri Nedim seni arıyordu, buyur.
0: Gerçi tünaydın artık. Bizden de sana şabaka yeni kalktın demiş. Yani.
1: Almanca konuşsan çok sağ ol Almancası Yasin.
0: Evet. Sana göre good morning diyelim Yasin'im. Evet. Az önce Fenerbahçe muhabbeti dönüyordu. O yüzden seni arıyorduk yani.
1: Kulağı çınladı herhalde.
0: Muhakkak. Direkt hemen yayına geldi. Yasin'im good morning. Wie war deine Reise? Nasıl geçti? Kaç saatte vardınız?
1: Yasin mi? Evet. Yasin iyi gelmiş. Akşam i̇yi konuştum gelmiş. Ona iyi gelmiş. Çok fazla bir... Ama yoğunluk varmış tabii de.
0: O hangi ülkelere üzere geldi acaba?
1: O bir Avustralya, Japonya, oradan Kuzey Afrika'nın kıyısından geldi Karaca'dan.
0: Yok yani. Oradan yani.
1: Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum ne demeyim. Yasin yazsın bakalım hangi güzergahtan geldiğini.
0: Abi ya. Ne diyor? Recep Bacanak, ben de eski playboylardanım. Bak o da eski playboy.
1: Biliyorum, hatta onun eskiden bir zinciri vardı. Evet. Hala takıyor.
0: Senin zincirin oldu bu arada.
1: Getireceğim dedi.
0: Getirdin evet.
1: Şimdi tekrar gelecek o zaman getireceğim dedi.
0: Sende de şu kocaman zincir vardı.
1: Ne,
0: o,
1: sen onu söylüyorsun diyorum, evet, evet. Ben Recep Bey hemen, hemen.
0: O Hollanda'dan gelmişti sana. Hatta Amsterdam'dan gelmişti değil mi?
1: Bak.
0: Evet.
1: Bak bunu.
0: Ey bak, maşallah.
1: Biliyorsun değil mi Nedim?
0: Parıl parıl parlıyor var ya.
1: Yanımda ya bak. Esas altın bu.
0: Evet. The King.
1: Yes the King. King is back. The Nedim.
0: Evet. Oya Remzi gülücük atmış. Mesajlar devam geliyor Gürhan. Gürhan Agan'ı geçemeyiz.
1: Agan ne demiş? Gürkan Agan'ı geçemeyiz. O da mı baya? O da mı baya? Ah baya. Bunlar böyle eski insanlar bunlar.
0: Onları geçemeyiz. Onlar eski toprak onlar.
1: Eski toprak onlar. Evet.
0: Yok. Burada yani Çırak Usta'yı geçer diye bir şey yok.
1: Hayır hayır hayır.
0: Orada onlar... olmuyor.
1: Evet. Burada hatta Paladay'ı da eski radyoculardan.
0: Evet. Reyhan Mustafa yazmış. Günaydın Haşim, nasılsınız? Bugün param var. Kimdir arkadaşın?
1: Tanıt.
0: Buyur gel anlat.
1: Tanıt kendini. Ben de tanıdım. Reyhan Hanım hoş geldin. Reyhan Hanım teşekkür ederiz. Nedim. Hani BMW Nedim, BMW Nedim falan diyordum ya. Radyoda Nedim izine geldi Almanya'dan. ve konuğum deneyeceğim. Gerçekten Reyhan, dinliyorsun. Çok yetenekli, çok becerikli kendisi. Nedim, BMW Nedim namı diğer. Şu hatırlarsan, anımsarsan bize böyle AI ile birlikte güzel şeyler yazıyordu. Güzel böyle maniler şeklinde bir şeyler gönderiyordu. Nedim kardeşim o. Belki bundan sonra akşamüstü programları, öğlen programları, sabah karşı programlarda kendisini duyabilirsiniz. Müsaade olursa.
2: Radyolarını yeni açanlara, Balkanlardan Avrupa'nın dört bir yanına, gurbetin ve vatanın kalbinde bizi dinleyen herkese selam olsun. Frekansların bir numarası Kral FM'den, güzel İskeçemizden hepinize kocaman bir günaydınlar efendim. Daha doğrusu tüm aydınlar diyelim.
1: Kim o?
3: Kim o?
1: Sana geldi. Kim bu? Kim Osman dediği gibi.
3: Eski
1: kim
3: kurtlar.
1: Kurtlar burada yani bugün diyorsun dedim.
2: Evet evet, hepsi bir araya gelmeye başladı. Çok güzel mesajlar geliyor. Sağ olsun var olsun herkes. Dinleyen yazıyor.
1: Şey demiş bak Oya kardeşim demiş. Biz çok kötü geldik. 31 saatte gelmişler. 3,5 saatlik Hırvatistan. 8 saat yaptık. Yunan'da da 4 saat bekledik. Geçen hafta galiba gelmişlerdi.
2: Çok
1: evet.
2: Kötü olmuş. Yani öyle Yunanistan'da demiş. 4 saat beklemişler. 4 saat.
1: Şey değil mi? Günlükte.
2: Muhtemelen. Muhtemelen abi. Ama evet. İşte Hırvat üstü gittiğim var da bir önceki yıllarda tabii. Ama bu yıl biz Macaristan, şöyle bizim rotamız Avusturya. Oradan Macaristan, Macaristan, Sırbistan, Sırbistan, Makedonya ve...
1: Başka güzergahlar da var ama değil mi?
2: Var tabii.
1: Şimdi
2: var.
1: Herhalde bak Oya kardeşim var. Oradan yazmış. Baya 3,5 saat Hırvatistan, 8 saat yaptık demiş.
2: Evet.
1: O baya baya olmuş.
2: Çok kötü oldu.
1: Okey.
2: Yani biz amcanın bulunduğu bölgeden yola çıktık. Şu İlker abim bulunduğu yerden, yani Münih'ten. Oradan yola çıktık. Biz oradan yola çıkmamıza rağmen 1800 kilometre olmasına rağmen 27 saatte anca varabildik. Malum yol çok yoruyor abi.
1: Evet.
2: Çok, yollar tıklım tıklım.
1: Herkes şimdi tatil yolaşıyla geliyor ya, o yüzdendir. Şey var mı? Yollarda mesela tırlar falan var mı? Onlar da...
2: Tabii. Onlar da var. Tabii, hafta içi onlar da yani doğru. Yoldalar. Hafta sonu Almanya'da tırlar sürmüyor. Duruyor.
1: Ha yani
2: bizim
1: evet.
2: Bizim için iyi oluyor ama öbür yandan yine kötü, şöyle kötü. Hafta içi çalışanlar hafta sonu yollara dökülüyor. Dolayısıyla dolar yine de yine dolar dolu. Yine dolu oluyor.
1: Anladım.
2: Pek bir şey yaramıyor. Ha bu arada Almanya'da çok kişi diyor bunu. Almanya'da sınırsız otobanlar var. Ya bu pek işe yaramıyor. O sandığımız kadar kolay evet. Olmuyor. Hani böyle BMW ne olacak? Yok Ferrari ne olacak? Ya buna pek işe yaramıyor yani. İsterse Lamborghini olsun. Yol sınırsız ama her yer inşa. Basamıyorsun.
1: Yol yapım çalışmaları evet. Falan mı?
2: Öyle evet. Almanya'dasın. Sınırsız otobanın var. İstediğin kadar basacaksın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani evet. Buyurun gelin Almanya'da kendi gözünüzle görün. Yani yola çıkıyorsun, otobana giriyorsun. Bir 20-30 kilometre gittikten sonra inşaatlar o geliyor. Ardı ardına geliyor.
1: Dolayısıyla sürekli... tıkanıyor trafik.
2: Tabii.
1: Doğru.
2: Yani evet. İş çıkışı eve gideceğim diyorsun. Yorgunsun. Arabayı zor kullanıyorsun. Eve varana kadar zaten mahvoluyorsun.
1: Evet. Okey. Nedim'im, Saidoğlu Günay'ı tanıtalım. Reklamlarımıza geçelim. Bir şarkı arasından sonra devam ederiz. Saidoğlu Günay, Günay'ım günaydınlar diliyorum. Hayırlı işler. Her zaman olduğu gibi bütün esnafımıza. Yakup abi sana da hayırlı işler, kolay gelsin. Efendim Blankaki Fayans Kolası, Sigma Fayans Kesme Makinaları, Durostik markasının bütün ürünleri, her türlü işinize kaliteli, garantili ve uygun fiyatlarıyla Saidoğlu Günay. 15 kilogramlık ekolojik boyalar yaz sonuna kadar devam edecek kampanyalarıyla birlikte Panagi Çaldar 124'te Kat markasının ürünleri ve makinelerinde Saidoğlu Günay'da bulabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Güneş Gold. Efendim Güneş Gold yaza yine damga vurdu. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla yanınızda eskiyi getir yeniyi götür. Güneş Gold Mihail Karoli 22A'da Latya'da şehir meydanına çok yakın. Ve zarafetin ve mükemmelin ve göz kamaştıran şıklığın adresi oldu. Güneş Gold Kuyumculuk. Bir şarkı arası yapalım. Reklamlara girelim. Sohbete devam ederiz.
2: Evet tamam.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM, Kral FM News. Sirvenin tek sahibi.
9: Reklamlar, sohbet, Fenerbahçe... Bu ne oldu? Bu niye böyle geldi be? Ha tamam. Nereden geldi?
10: Çok
9: şaşırdım ben de. Valla ani geldi. Ben de diyorum ne geliyor böyle? Ben bunu buradan çıkarayım bakayım. Dedim sen devam et.
10: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balkanların rüzgarından Avrupa'nın merkezine. Gurbet elde bizi dinleyen tüm dostlara selam olsun. Batrakya'nın kalbinden güzel İskeçemizden dalga dalga yayılan sesimizle Kral FM'desiniz. Tünaydınlar efendim. Enes'im, tünaydın. Abi adam Yunanistan'a tatile değil, adeta mekanı kapatmaya gelmiş. Paşama bak, uzatmış ayaklarını deniz kenarına, frapesini yudumlarken bir yandan da Kral FM'i kilitlenmiş, bizi dinliyor. Bak hele bak, bak bak Enes'im.
9: Enes ha, deniz boyunda mı Enes?
10: Enes tadını çıkarıyor adam ya.
9: Vallahi,
10: adam...
9: Nerede Fener mi, Mirodato ne tarafı?
10: Kendisi Kozlar Dereli.
9: Ha, Kozlar Dereli, evet. Tamam.
10: O birkaç gün önce geldi benden.
9: Yani Enes hoş geldin, evet iyi tatiller diliyorum Enes'e de.
10: Enes'in tadını çıkar. Kardeşin Umut'a da selamlar. Tüm ailene selamlar. Babana da ayrıca selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı günler diliyorum kardeşim. Tadını çıkar. İnşallah ilk fırsatta bir araya geleceğiz. Evet. Kral FM'deyiz. Yayındayız.
9: Tamam. Fon müziği iyi değil mi?
10: Evet. Süper.
9: Tamam. Şeyi bir okuyor musun tekrar ya da ben okuyayım bu sefer. Etkinlikle alakalı. İlk önce bir mesajlara bir bakayım. Aa, bu benimle alakalı. Şöyle bakayım, sesli mesaj göndermiş. Cevat geldi. Hollanda'dan Cevat. Dinleyicim. Günaydınlar güzel insanlar. Harika yaratıyorsunuz. Harikalar yaratıyorsunuz.
10: Evet.
9: Yine iyi yayınlar dilerim demiş. Cevat Nizam. Cevat sen bu sene tatile gelmeyecektin galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Az önceki günaydın arkadaş. Ha.
10: Evet.
9: Dikkat et bunu okurken bu çünkü karaların en yedi belası bu. Yedi belaların en karası bu. Eski playboylardan bu da.
10: Baba bak hele bak ne yazmış. Ya. Bana bak ikiniz de orada beni rahatsız etmeyin demiş.
9: Ana. Ağzına İşim ağzına var. Vuracağım böyle.
10: İşim var çalışıyorum ama sizi dinliyorum.
9: Evet biz ne diyoruz Nedim'in? Gözünüz işinizde.
10: Kulağınız bizde olsun.
9: Bu kadar basit. Evet. Biz işinize engel değiliz. Karpuz mu topluyorsun? Evimi siliyorsun? Halıları mı yıkıyorsun?
10: Muhtemelen halı yıkıyordur.
9: Halı yıkıyordur yani, böyle. Ya da camları siliyordur kesin. Evet.
10: Hadi bakalım ilk fırsatta gelin tatili buraya diyor.
9: İngiltere'de.
10: Biz buradan İngiltere'ye gideceğiz.
9: Yani bizim burada güneşi denize bırakacağız, İngiltere'ye gideceğiz.
10: Güzel hava, iklimi, tatil şeyi bırakacağız. Aa, oralara
9: kendisi gideceğiz. Gelsin bakalım.
10: Sen buyur gel Bandera.
9: Tamam. İyi geldiyse gene gel Bandera'sın. Ha canım aynen. Benim.
10: Yani.
9: Bir ketenlik mesajını bir okuyayım. Evet, onu, Süvari Hüseyin'i de bul. Onu bir tekrar okuyalım.
10: Bulalım onu. Neredeydi?
9: Şöyle ketenlikte efendim çok güzel bir festivale imza atacak arkadaşlar. Gene müthiş çalışıyorlar. Evet, onu bir oku lütfen. Tekrar.
10: Batraken en geç en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19.sunu düzenleyen Ketenlik Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerden oluşan genç ve bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'da Yorgos Salikis, 8 Ağustos'da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinlikler festival coşkununu doyasıyla yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletleri de motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürprizi hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online alarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenlik Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizleri bekliyor.
9: Çok da güzel hediyeler var. iPhone'lar falan.
10: Hediyeler muhteşem. Ziyareti.
9: Muhteşem gerçekten. Hediyeler. Gerçekten her sene böyle çok güzel konserlerle Ketenlik Festivali'nde mutlaka iştirak edin. Eğer zamanınız vaktiniz varsa ki zaman vakit ayırın. Gerçekten güzel etkinlikler yapıyorlar. 7-8 Ağustos tarihleri arasında. Ve Blue Electric'i tanıtayım müsaadenle. Var mı senin herhangi bir mesajın telefondan?
10: Ben Keten'in gençlerine canı gönülden tebrik ediyorum.
9: Evet.
10: Gerçekten böyle güzel organizasyonlar hiç kolay olmuyor ve hiç. Böyle şeylerin altından kalkabiliyorlar. Helal olsun çocuklara evet. Gerçekten. Birlik beraberlik işte bunu.
9: Scarlett'e yani. Congratulations tebrik ederiz kendilerini.
10: Evet.
9: Blue Electric, elektrik, çelik onların işi. İşinde tecrübeli, sorunsuz, tesisat işleri, uzman ve ustalık. Efendim küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri elektrikli Blue Electric'te. Blue Electric Gökçeler pazar yerinin olduğu yerde göreceksiniz zaten. Dükkanların üzerinde büyük bir şekilde tabelaları da var. Yeni açtılar dükkanlarına, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ne
10: hayırlı diyorum? Uğurlu olsun. Evet. Evet.
9: Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri ve el aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar, bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli aletli ürünler sizin seçin, siz seçin, Blue Electric getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik aletleri. Adres asfalt boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30, öğlen 3, öğleden sonra akşam üzeri 6 ve 9 arasında mekanlarında olacaklar. Instagram'da Blue Electric GR olarak takip edebilirsiniz.
10: Sezer'in mesaj göndermiş. Yine isyan ediyor. Neden acaba? Gındabını sevin bunların demiş. Allah Allah. Sezer'im ne oldu yine? Hayırdır? Sürekli isyandasın. Sürekli isyanlardasın.
9: İsyanlardayım. Hayırdır Sezer'im ne oldu?
10: Ne biri... Karakol kapalı olur mu be ya diye. Adam paket götürmeye gitmiş anlaşılan. Paket var, kapıya gittim, kapı duvar, pazartesi saat 9.30 diyor.
9: Karakol bir de.
10: Allah Allah, başımıza biz gelse Allah'a emanet ediyor. Bir işim deden gitmiyor dedikleri var ya hani. Bir işim deden gitmiyor ya.
9: Karakol etmiş, karakol kapalı.
10: Vay Allah. Seni bir okuyup üfleyelim. Seni bir okuyup şöyle bir cübbeli bir okutmak lazım senin Sezer'im. Ondan sonra her şeyin düzelir emin ol. Reyhan Mustafa yazmış. Günaydın Haşim, nasılsın? Bugün parayan var. Kimdir arkadaşın? Evet, sormuştu.
9: Evet.
10: Evet, anladım. Selamlar, saygılar Nedim Beyefendi. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Reyhan Mustafa.
9: Kolay gelsin Reyhan Hanım. Teşekkür ederiz.
10: Devam mesajlara geçiyorum. Ali Milaymoğlu.
9: Evet.
10: Genç kurtlardan veren kurta kalimera diye.
9: Genç kurtlar günaydınlar. Kalimera bakan be.
10: Fotoğraf da göndermiş.
9: Evet. Ama gerçekten genç kurtlar. Ya, nasıl bakıyorlar? Maşallah. Evet,
10: baksana.
9: Nasıl bakıyorlar görüyorsun değil mi?
10: Onlar da senin gibi karizmatik.
9: Hiç sorma be, hiç sorma be maşallah. Çocuklar iyi günler diliyorum bakalım.
10: Maşallah kalimera. Oradan devam Recep Bacanak göndermiş. Nedim Haşim Kral bundan bahsediyorum diyor.
9: Ha bak gördün mü? Gördün mü bak. Ya yani eskiden adam gerçekten takıyormuş eskiden bunu bak buraya.
10: Ya nasıl bir şey bu abi ya? Felaket.
9: Ben ilk gördüğümde şey dedim. Recep Bacanak dedim köpek vardı ondan çıkardın kendine mi aldın?
10: Abi yanlış anlamasın bu bildiğin pitbull tasması ya.
9: Yani ama Recep Bacanak da pitbull buluyor. Bak o zaman Bekar
10: varmış
9: var
10: veya
9: bak. Karizma veya yakışıklı. Gözlüklere baksana.
10: Gerçekten yakıyormuş ha.
9: Eski playboylardan
10: bunu. Yani derler ya evet. Helal olsun. Allah helal olsun abi.
9: Bacanak ben de isteyeyim öyle zincir bak. Zincirsiz gelmeyesen bu sefer sıfır yaparım seni.
10: Şimdi ben de isteyeyim dedin ya hemen dinleyici yazacak. Sen de her şey isteyesin ben şimdi diyecekler.
9: Çok canım isteyemeye ne yapayım be ya.
10: Belçika yazmış.
9: Evet Belçika'dan Kaya Bey'im yazmış.
10: Günaydın Aga Kartal Gol Gol.
9: Günaydınlar Kaya. Belçika az önce değil mi? Gent'ten yazıyorlar diye. Evet, onlardı. Evet. Hanım'ı yazmıştı. Şimdi Kaya yazıyor. Günaydınlar Kartal'ım. Teşekkür ederim. İyi bir hafta diliyorum.
10: Çarşı.
9: Belçika'da Almanca konuşuyorlar. Almanca mı konuşuyorlar Belçika'da? Hollanda'da mı?
10: Belçika'nın farklı bölgelerinde farklı diller konuşuyorlar. Ha. Benim bildiğim. Tabii nasip olmadı oraya gitmem. Ama bildiğim kadarıyla bölge bölge farklı diller konuşuluyor. Almanca dönüyor evet.
9: Ben sanki öyle bir şey anımsıyorum. Almanca falan konuşuyor. Evet. Bir Kaya yazsın bakalım. Belçika'da
10: evet.
9: En çok hangi dillerde?
10: O bizi bilgilendirebilir. Evet.
9: Evet. Okey.
10: Hüseyin Banderas yazmış.
9: O bir ön okuma yap ona.
10: Evet.
9: Efendim durum Gökçeler. Açlığı ortadan kaldıran mekan durum Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Birkaç dinleyicim yazdı. Hafta sonu durum Gökçeler'e gitmişler. Gerçekten de çok memnun kalmışlar. Ciddi söylüyorum onlar da gitmişler. Hatta birisi bana tarif eder misin dedi tam olarak yerini bilmiyorum. Çok da kolay bir yerde. Okulun önünden doğru eski belediye binasından yukarı doğru çıkarken sağ tarafta dürüm Gökçeler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler'de çift katlı klap sandviç. Ama tek kat fiyatına hamburgerler var, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et dönerler. Çeşitli salata ve diyet salataları dürüm Gökçeler'de. Çıkın çıkın gidin harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarında mutlaka bir deneyin. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta Gökçeler'de size hiç de uzak değil. Pazar günleri de açık. Pazar günleri de siparişlerinizi evlerinize, iş yerlerinize getiriyorlar. İnstagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak iletişim bilgilerini ve ürünlerini görebilirsiniz.
10: Hüseyin Banderas yazmış. Bugün diyor ki Nedim'i çalıştırıyorsun oradan kendini uzatmışsın ayaklarının masaya ve şimdi de konuşmuyorsun diyor. Nasıl adamsın sen bak kara surat demiş. Allah Allah. Sen nasıl diyorsun? Koparayım o beli.
9: Koparayım o beli be ya. Kapkara yedi bela bu da.
10: Ne diyor şu an 39 derece yok artık. Bu saat
9: İngiltere'de.
10: Mi Banderas? Bu saat 39 derece.
9: Saat bizde 11, 12 onlarda. Bizden 2 saat,
10: saat fark var orada.
9: 2 saat hemen hemen fark var. Southampton'da biraz daha kuzeyde Londra'ya 2,5 saat falan oralarda. Evet. 39 derece.
10: Şu an.
9: Ah, bizde yoktur o kadar.
10: Gerçekten. Bunaltıcı sıcaklar
9: bunlar. Bu 27 stüdyonun şeyi. 27 pardon.
10: Bu
9: hayır,
10: iç,
9: evet.
10: Evet. Bu içi evet. Bir de fotoğraf göndermiş. Kahvesini yudumluyor.
9: Her
10: tadını
9: zaman gibi
10: çıkartıyor.
9: Klasik kahvesini yudumluyor.
10: Evet. Ege Salih Abdullah göndermiş. Nürnberg Ege'den selamlar.
9: Evet bunu ilk defa Ege ile tanışıyorum. Ben de bilmiyorum.
10: Ben de bilmiyorum. Nürnberg Ege'den selamlar. Aşk kaç beden giyer? Hadise açabilir misin?
9: Hadiseyi mi açalım?
10: Evet.
9: Ay, şarkıyı mı açalım?
10: Yok
9: hadi. Hadi tamam.
10: Evet.
9: Ege hoş geldin. Ege evet. Nereden, bizim buralardan mısın ya da Türkiye'den mi, kendini tanıtsın önce. İlk defa yazdı. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
10: Yeni yeni dinleyiciler katılıyor.
9: Katılıyor. Her hafta yeni dinleyiciler geliyor. Gerçekten yeni yeni keşfedenler var.
10: Sesimiz tüm dünyada yalnız.
9: Evet. Evet. Senin de sayende, dinleyicilerimizin de sayesinden.
10: Evet. Az önce dediğim gibi yani pek bir bilgim yoktu. Sallamak istemedim o yüzden dediğim gibi. Yazmış Belçika'nın kuzeyde Flemençe, güneyde Fransızca, doğuda Almanca konuşuluyor.
9: Evet, hemen hemen 3 dil Belçika'da yani.
10: Evet. Okay. Öyle bir şey aklımda kalmıştı zaten ama dediğim gibi yani sallamak istemedim emin olmadan o yüzden.
9: Okay. Kaya çok teşekkür ederim. Kartalım sağ olasın. Eyvallah.
10: Recep Bacanam fotoğraf göndermiş.
9: Bacanam bakayım. Evet.
10: Çok.
9: Mesaj alınmıştır Bacanam. Teşekkür ederiz. Mesaj... Bir şarkı arası yapalım mı? Evet. Dinleyicimizi de fazla tamam. Bir yormayalım.

0: Mikrofonlar sonuna kadar açık. Frankfurt Havalimanı'ndan bir mesaj var geldi. Veren kurtlardan genç kurtlara iyi yolculuklar diliyorum. Bu arada arabalarında dinliyorlar bizi.
1: İyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyorum ben de. Evet, az önce küçük bir görüşmemiz oldu. Evet, İrfan Konde yazmış. Nedim hier in Frankfurt 30 grad warm temperatur diyor. Es brennt die Hölle. Oh mein Gott. Ja. Ya einfach ist das nicht. Vor allem in Deutschland.
0: Ne olmuş, uçaklar mı inemiyor? Ne oluyor?
1: Çok sıcak yapıyor diyor. Aa, evet. Diyor cehennem ateşi diyor.
0: Aa, Almanya'da da sıcak öyle mi?
1: Evet, 30 derece şu an. Es richtig warm um 11 Uhr morgens diyor. Felaket sıcak diyor sabahın 11'inde.
0: Düşünsene sabahın 11'inde. Evet.
1: Burada saat 12'yi gösteriyor. 11.
0: Evet, burada da bütün hafta temin baktık yani bütün hafta burada da bayağı bir sıcak olacak.
1: Kolay olmuyor tabii. Ne diyor? Bacanak patlat şu davulları demiş Recep Bacanak. Hangi davulları?
0: Aa bak şeyi unuttuk. Balıkesir Çiftetelesi'nde unuttuk. Evet. İstediler İzmir'den, Çeşme'den istedi dinleyicilerimiz.
1: İstersen evet. Bir ara küçük bir şey de girelim ben. Oyun havası veya şey. Onu da
0: çalışalım. Tamam. Reklamlar var. İlk tamam. Önce bir oyun havası şey yaparız.
1: Tamam.
0: Ondan sonra reklamları da dinletiriz.
1: Belçika'dan gelmiş. Biz de bir şarkı isteriz. Veya Lele Kambera Halil Eser diye. Onu...
0: Bir hazırla onu istersen evet hemen bir onu dinletelim. O zaman reklama o şarkıyla gidelim. Reklamlardan sonra görüşürüz. Gıda Fandazopoli efendim. Gıda Fandazopoli önemli. Ha Gıda Fandazopoli'nin telefon numarasını gönderecektik. Tamam onu da bir hemen gönderelim. Hamdi kardeşim istemişti. Hamdi pardon. Bayağı bir yoğunluktan dolayı bak şimdi unuttum. Hemen göndereceğim. Gıda Fandazopoli. Hatta şimdi söylüyorum 694 müsaitsen yaz ya da sesli mesaj olarak kaydedebilirsin. Gıda Fandazopoli'nin numarasını istedi bir dinleyicimiz. 694 57 50 777 693 28 96 372. Facebook ve Instagram'da yazabilirsin amcacığım. Gıda Fandazopoli diye Fundazopoli olarak yaz. Orada bütün iletişim bilgileri var. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu ve el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, KEP'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Gıda Fandazopoli. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları da yine Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fandazopoli'de. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fandazopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. ESPA programı için sizi bilgilendiriyorlar. Gıda Fandazopoli'de gerek muallimleri, öğretmenleri, gerek sahipleri. Özbay teşekkür ediyorum. İletişim bilgilerini söylediğim gibi Facebook ve Instagram'daki sosyal medya hesabından bulabilirsin. Belçika'daki dinleyicimizin istediği türküyü istersen bir dinletelim Nedim'e.
1: Tamam şöyle küçük bir mesaj okuyayım.
0: Evet evet evet evet tabii.
1: Bir saniye. Evet ne göndermişler? Çok mesajları geliyor. Dulya Yeki Harakalusun Sarpo selamlar demiş. Emrak Sarpo Kalimera başka Kalispera. Bu saatle evet. Kolay gelsin diyorum sen inşaattasın gördüğüm kadarıyla. Evet. Baya baya resmen. Adam şu an sıcaktan inşaatta aldım teri döküyor.
0: Kolay gelsin, evet.
1: Harç kartmakla meşgul ama yine de bize yanımızda hoş geldin demeyi ihmal etmiyor. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Mustabak Dalgan'a, o mal eline çok yakışıyor ama o mal, o eller bir de kahve bilgen tutsa tam olacak. Hoş bulduk Emran, sağ olasın Sarpeciğim, çok teşekkürler. Çok yüklenme kendine, felaket sıcaklar var, kavurucu sıcaklar var, biraz tadını çıkar. İlk fırsatta görüşelim Sarpeciğim. Bir kahve içelim, tadını çıkaralım. Şimdi istek parçaya geçelim, evet. Oradan reklamlara geçeriz.
0: Evet. Tamam. Belçika'ya göndereceğim Kaya kardeşim orada. Hızır yoldaşın olsun dostum. Türk'ün istediğiniz şarkı Türk'e hemen geliyor.

0: Ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: 1-2-1-2.
1: Geldi mi ses? 1-2-1-2 deneme 1-2 deneme 1-2.
0: Şimdi sesim evet daha çok duyuluyor.
1: Evet. Birazcık burada mikrofonu
0: biraz daha açabiliriz. Daha evet. Evet.
1: Tamam, bugün şu, böyle sen. Teknik şeyler olabilir.
0: Evet, sabah
1: da mesajların teknik. Varsa bir istersen onları oku ne demem sen?
0: Evet. Enes'in bilgilendirme için çok çok teşekkür ederim kardeşim. Evet.
1: Kiriako Kalimera Sefkalistopoli ya Pirofories.
0: Hollanda, Flemençe konuşulur mu? Hollanda'ya çok yakın dilleri diyor. Yani çoğunlukla Flemençe, Fransızca, Almanca da konuşan bölgeler var. Eyvallah Enes'im. Çok çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Emre Xerfe çok çok kolay gelsin. Rabbim işine raz getirsin. Bu sıcaklarda inşaatta çalışmak kolay olmuyordur.
1: Evet, muhtemelen. İnşaatta çalışmak
0: kolay gelsin Xerfe'cim. Kolay ilk fırsatta bir araya gelelim inşallah. Başka mesajlar var mı? Şimdilik bu. İstersen şöyle bir parça çalarız. Oradan devam.
1: Sponsorları bir okuyalım azıcık, tamam. Sponsorları çünkü program bitimlerinde az kaldı, saat 1 evet. Gibi programımızı kapatırız. Master Travel efendim, sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini var. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyorlar. Profesyonel ve deneyimliyle birlikte Master Travel, Panagi Çaldar 19'da Gümülcüne Sokağı'nın sokağı 19'da lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına götürüyor. Sofya'ya, İstanbul'a, Selanik ve Atina'ya lüks araçları ve transferler var. Master Travel'de her akşam Tempo Turizm'de İstanbul sadece 20 euro. Master Travel'i sosyal medyada ve bu kampanyalarını, fırsatları ve kampanyaları takip edin. Sosyal medyada Master Travel yazın. Instagram ve Facebook'ta kendi internet sayfaları var. Master Travel bitişik şekilde .gr. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Evet, sen okuyacak mesajın var mı?
0: Evet, bende şimdilik yok. İstersen bir parça çalabiliriz orada.
1: Bende var birkaç tane, tamam. Onları bir okuyayım istersen.
0: Tamam.
1: Müsaadenle. Tamam, Yasin mesaj göndermiş. Fotoğraf gelmiş. Tamam, güzel. Hemen diğer mesajlara bir bakayım. Tamam. Dinleyicilerimiz beklemiş. Sezer. Ne demiş ki? Flemençe değil mi Belçika? Başlayacağım birinize, ikinize. Radyo Kral Münih mi? Burada hiçbir şey anlamayız. Almanca da konuşacağız bugün bak Sezer'cim.
0: Bizde her bir dilden var Sezer'im.
1: Var. Azınlık kaldık Almanya'dan olmayanlar eziliyor. Ezdirmeyiz biz seni, merak etme.
0: Sen hiç sıkma canını, evet. Sezer'im, biz arkandayız. Şimdi istersen şöyle bir parça çalalım,
1: evet.
0: Abi. Değişik bir parça olsun, güzel bir parça olsun. Böyle biraz havalı havalı.
1: Ha bak şimdi Sezer diye biraz... yine AI falan çalıyorlar gibiler. Evet.
0: Hemen karşı çıkıyor. AI müziği duymasın hemen. Ya adamlar o kadar iş çıkarıyor yani. O kadar uğraşıyor. O kadar yani YouTube'a yüklemesi var. Yapması var. Hazırlığı. Ya Sezer'im o kadar insan karşı olur mu ya? Güzel parça bunlar.
1: Ha onu mu yazılmış? Evet.
0: Bu biraz uzun parça. Yarıda keseriz onu.
1: Tamam, yani... Üzerine de konuşuruz.
0: Tamam. Evet.

0: Ne demek mikrofon sende?
1: Serfe'cim kalimera. O kolay gelsin demiş. Serfe Seyran kalimera. Kalimera τώρα μεσημεριάσαμε εδώ πέρα. Τι ώρα φτάσαμε. Σε λίγο κλείνουμε το πρόγραμμα. Τώρα μας δείτε. Δεν πειράζει. Καλώς μας ήρθες. Καλύτερα αργά παρά ποτέ. Hoş geldin Serfe'cim. Bacanak yazmış. Bacanak çok sağ ol, doğum günün kutlu olsun, nice yıllara radyoculuk sana yakıştı demiş. Bacanam çok çok teşekkür ederim. Canı gönülden sağ olasın. Eyvallah. Nasıl kalay? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Nürnberg'de de dinleyicilerimiz varmış az önce dinleyenlerden. Seninle birlikte bugün Almanya coştun dedim. Almanca konuşuyorsun ya bak onun çok faydası var.
1: Evet.
0: Samimi söylüyorum çok güzel. Etkisi var. Arada sen Almanca konuş. Hatta sponsorları Almanca tabii demiş. Orada dinlesinler.
1: Evet tekrardan yazarız. Evet. Bacanam sana güzel haberlerim var. Demin söylemiştim bilmiyorum duyabildin mi? Malum sen iştesin. Program çıkışı seninle bir konuşuruz. Güzel haberlerim var ona göre istersen. Dün konuştuğumuz meseleyi tekrardan bir görüşmüş oluruz tamam? Kolay gelsin sana.
0: Okey. Avin Drive efendim Şaban Bandak abimiz yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle birlikte mini market ürünleri var. Mikel markası kahvesiyle en kısa zamanda hizmetinizde olacak. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında yeni yaptığımız çok modern Kiklikon'un hemen yanında. Acayip modern yaptık onu.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok acayip çok. Evet. Dünyanın hiçbir yanında yok öyle Kikliko. Ne demeyim. Efendim Avin Drive ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak ve aynı zamanda Ceyhan. Ceyhan'ım kolay gelsin. Sabit telefon 2541-078-007, cep telefonu 698-42-74-718, Avin Drive Şaban Bandak.
1: Cümleten kolay gelsin diliyorum. Evet, mesajlar geliyor tabii. Onları okumaya devam. Bacanan tekrardan kolay gelsin. Sunay'ım kolay gelsin. Bratko, Ferdiko, Ferdi'cim.
0: Ferdi,
1: günaydın.
0: Bratko.
1: Evet.
0: Bro, Ferdi'sin. Nereden yazıyor bro?
1: Tanıyorsundur Ferdi'yi ya.
0: Ferdi konuda.
1: Yok yok, Ferdi tüccar.
0: Ah tanıyorum. Evet. Tamam. Ferdi tanıyorum. Seni de tanımadığın yokmuş bakıyorum Nedim ha.
1: Estağfurullah.
0: Bir ayağını Almanya'da bir ayağını burada. Eski kurtlardan. Village Market Senora'da. Efendim çok çeşit kampanyalar var. Akıllı ve ucuz alışverişler için kaçırmayacağınız fırsatları Instagram'daki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Her gün efendim fırsatlar var. Onları değerlendiriyorlar. Pazar günleri 9-1 arası açık. 694-516-40-15 numaralı telefona siparişlerinizi verebilirsiniz. Evlere siparişleri var. İş yerlerine siparişleri var. Village Market Gökçeler'de. DM markası meşhur Alman ürünlerinde getirdiler. Artı rentekar yani araba kiralama hizmetleri de Village Market Seller'da.
1: Evet, muhakkak orayı ziyaret etmemiz gerek abi. Ben gitmeyi düşünüyorum zaten. DM ürünlerini burada da almak artık çok kolay.
0: Çok kolay gerçekten Village Market'te DM ürünlerini bulabilirsiniz. Kendisi benim şarfozum olur. Bana da hediye getirdi. Denedim. Özellikle o ev parfümleri var yani çubukları falan içine koyuyorsun. Mükemmel.
1: Ne güzel.
0: Baya baya bir kalıcı.
1: Ne güzel.
0: Yani hemen hemen bir ay falan kaldı böyle.
1: Memnun kaldın süper.
0: Yani evet Arzu'nun da dediği gibi kaliteliymiş.
1: Evet kesinlikle.
0: DM
1: markalar evet kesinlikle.
0: Okay.
1: Yani ben kendim de oradan çok sık alışveriş yapıyorum. Benim eşim olsun yani. Ailecek oradan alışverişimizi yapıyoruz. Evet. İyi olmuş. Gökçelere gelmiş olmasa burada hemen yan dibimizde yani.
0: Dibimizde yanınızda. Evet. Efendim Peri Honda'da Ağustos'da 1'inden itibaren başladı. İndirimler çok indirimler. Kaçırmayın mangalda %30 indirimler var. Kristal ve porselenlerde %40 indirimler. Diğer ürünlerde %50 indirimler. Eylül ayına kadar devam edecek. Peri Honda Tiraz 3 İskeçemizde Sedan ve Perihan. Kendine özgü farklı ve dikkat çeken ve her zaman modern ve klasik züccaciye eşyalarını bulabileceğiniz züccaciyecimiz Peri Honda Sedan Perihan. Sarma makinaları da sadece 4.99'daydı. Tiraz 100 İskeçe'de. Tiraz 3. 3.
1: Tamam. Evet. Bu arada Mehmet'im şimdi geldi yayına. Anlaşılan işi varmış. Olabilir.
0: Mehmet hoş geldin.
1: Mehmet'im hoş geldin. O bir Kayserili.
0: Ha o bizim Kayserili damat.
1: Kayserili evet.
0: Kayserili. Kayseri.
1: Kayseri.
0: Kayseri. Kemal Sunal'ın bayadı Zeki Müren'in. Zeki Müren diyorum evet. Tekrar hoş geldin. İyi tatiller diliyoruz Mehmet'e de. Kayseri'ye de selamlar.
1: Evet, Kayseri'ye selamlar. Mehmet'im hoş geldin. Olabilir insanlık hali. Kafa gitti kardeş diyor. Olabilir. Bu arada nice mutlu yılların olsun. İyi ki varsın. Çok çok teşekkür ederim Mehmet'im. Canı gönlünden teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok dankeschön. Evet. Nasıl bir gidiyorsun? Düşün. Nerelerdesiniz? Amcalar bir aradasınız herhalde, bilmiyorum, ya da köydesin. Kozlardere tabii, Kozlardere uçuyor uçuyor.
0: Kozlardere'ye de çok selamlar, evet. Ha evet.
1: Evet. Bacanak gönlümü sağ olun. Tamam, haberlerini bekliyorum Bacanak. Tamam Bacanak, program çıkışı bir araya gelip konuşuruz inşallah. Ben sana haberleri aktarırım. Eyvallah. Mehmet'im gülüyor. Eyvallah Mehmet'im, tamam. Bir araya gelip tadını çıkaracağız.
0: Aydın Aydın Lefteriz, Cübbeli Aydın Hoca göndermiş. Aydın Lefteriz, istersen oku.
1: Günaydın Haşim Bey, hoş geldin Nedim Bey. Estağfurullah, sizler de hoş geldiniz. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Sizleri dinlemekten zevk alıyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin bizi dinlemenizden zevk alıyoruz.
0: Evet, teşekkürler. Eksik olmayın. Aydın Bey, kusura bakmayın. Birazcık geç okuduk mesajınızı ama siz alınmazsınız böyle şeylere. Hadi Aydın'ım, iyi haftalar diliyorum sana.
1: Geç olsun, güç olmasın.
0: Aynen. Dosteki Dubobo, Seydan İdris, Bekir'le de bugün tatil yapıyor. Biraz dinlenmesi lazım. Çünkü hafta içi de, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çalışıyor. Dosteki Dubobo, Seydan İdris, mangalbaşı lezzetleri var. Siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme. Yaz boyunca, bütün yaz boyunca her cuma kuzu çevirme bir tane kesim var. Diğerleri siparişle birlikte. Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetleri bir mutlaka deneyin. Instagram'da da Dosteki Dubobo olarak takip edebilirsiniz. Bobo'yu. Var mı hazırladığın şarkı? Reklamlar mı var?
1: Reklamlar var okay. Sırada. Son bir mesajı okuyayım. Tamam. Burada. Bir saniye. Köydeyiz, Kozlardere'de aynen. Mehmet'im, Kozlardere ayağa kaldırsan anca sen kaldırırsın. Şöyle müziğin sesini, Kral FM'in sesini iyice böyle sona bir ver ki Kozlardere cos.
0: Kozlardere evet. Bizi bir tanısın.
1: Evet. Sarbozum. Çok yakıştınız diyor Sarbozum. Eyvallah Sarbozum. Eksik olma. Bir tanesin. Çok çok dankışın. Eyvallah. Sen de ilk fırsatta buraya yanımıza gelirsin be ya. Sorun değil yani. Bir araya gelip böyle evet. Kahve içeriz. Sohbet ederiz. Biz de muhabbetçi. Eyvallah. Evet, birazdan reklamlara geçeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yayının
0: bir
1: sonuna doğru.
0: Bir şarkı arası verelim. İstiyorsan bir, şey, tamam. Bir şarkı varsa şarkıdan sonra reklamları dinletiriz.
1: Tamam. İstediğim şey var mı?
0: O olabilir, evet.

0: 0 31 815 cep 693 67 38 490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 2541-021-831, Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: She's crazy like a fool.
10: Radyo Kral'ın kıymetli dinleyicileri, gördüğünüz gibi bugün 25 yıllık tecrübesiyle radyoculuklara taş çıkartan bir dostum. Gerçekten dostum. Nedim kardeşim bizlerle birlikte. Nedim kardeşim bizlerle birlikte olmaya da devam edecek. Diğer günlerde de. Nedim, şöyle bir son 15 dakikalık bir birliklerimiz kaldı. Saat 1'de programı tamamlarız. Sponsorlarımızı tamamlayalım.
11: Unutmadan bizim küçük dinleyicilerimize de selam göndermek istiyorum. Kozlardere'de Mehmet kardeşimin çocukları.
10: Evet.
11: Biri Yağız, diğeri de Nehir olmak üzere. İkisini de buradan selamlar gönderiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediği için.
10: Evet, İsimleri ben de bir zikredeyim.
11: İsmi Yağız ve Nehir.
10: Yağız ve Nehir'e. Evet. Benden de çok selamlar. Radyo Kral'dan da dinleyenler.
11: Onlar bizim
10: de
11: küçük dinleyicilerimiz.
10: Eyvallah. Biz her zaman ne diyoruz? Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar.
11: Evet.
10: Yani onları çok unutuyoruz. Önemli. O yüzden.
11: Yağız'ım, sonra bir araya geliriz. Tamam mı? Hiç canını sıkma. Nedim abim burada.
10: Mesut demiş ki kimin kardeş çocuğu o? yaşa Mesut'um. Sen iki erkek böyle kahve içmeye mi gidiyorsunuz küçük olanla? Kaptanım benim.
11: Bunu almış beraber var, evet. Ya baksana. Ne kadar güzel çıkmış, evet. Maşallah ya.
10: Arabada diyorlar bizi. Efendim Vistonida. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve profesyonel işleriyle. Şimdi Almanya'dan tatile geldiniz, giderken şöyle 1-2 litre zeytinyağlarını, Vistonida zeytinyağlarını mutlaka bir deneyin. Çünkü son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi ve zeytinden gelen şifayı birleştirdi arkadaşlar. Gerek Batı Avrupa'da, gerek memleketimiz Yunanistan'da Yalmı'daki zeytin fabrikasıyla bütün yıl boyunca zeytin yağı satışları mevcut. Vistonida'da 698-74-51-656, 693-31-60-160 telefon numaraları. Vistonida Olive Oil. Mert, teşekkür ederim. Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası sahibi ve çalışanları. Bütün üreticilere önümüzdeki sezon içinde bereketli bir yıl diliyor bu sezon içinde yani. Teşekkürler Mert'im. Hayırlı işler, kolay gelsin. Coşkun Ceyhun Kaya ve Aykan Duban'a da çok selamlar.
11: Kolay gelsin diyoruz. Evet. Kısafeciğim, fotoğraf süper olmuş gerçekten. Onun yanacıklarını böyle benim için böyle bir sık, böyle bir öp onu var ya, maşallah Kısafeciğim gerçekten. Bildiğin ikinci Mesut be. Böyle gülünce gözleri kaybolan çocuk. Maşallah. Maşallah gerçekten. Çok tatlı, çok güzel. Evet, mesajlar şimdilik bir saniye. Bandırazdan sesli mesaj göndermiş. Evet. Tamam. Onu sonra dinleriz. Sezer tabi yağdırıyor yine.
10: Sezer ne demiş gene Sezer?
11: Sen de be Brutus diyor. Ne metaliksiz erken bitirmeye diyor. Ben affetsem dinleyici affetmez diyor.
10: Propagandayı görüyor musun? Dinleyici üzerine saldırıyor.
11: Aynen.
10: Size. Baba.
11: Nereden vuracağını çok
10: nereden
11: iyi biliyor.
10: Nereden vuruyor baba? Tabii. Ben affetmem diye.
11: Adamın işi gücü var. Ne yapalım Sezer'im? Ben bile dayandıramıyorum.
10: Propaganda. Bundan sonra kendime izin vereceğim. Nedim geldi. Bir iki gün izne çıkacağım Sezer. Sezer diyeceksin. Tabii çok yoruldun diyeceksin.
11: Onu bir dinlendirelim mi Sezer'im?
10: Adam... Sezer bir iki gün izne çıkıyorum. Sabah programları Nedim'de ona göre. Hiç rahatsız etme beni.
11: Yazmak istersen bana ulaşabilirsiniz.
10: Aynen.
11: Bir sorun
10: arkadaşım
11: yok,
10: tamam. Zaten değil mi yani?
11: Yani.
10: Instagram'da evet.
11: İstediği zaman yazabilir yani. Yani bunun gündüzü gecesi hiç sorun yok.
10: Aylakçı adam nasıl olsa. He.
11: Hiç sorun değil. No problem.
10: Saydoğlu Günay, ya kromata sidrika, hidravlika, agrotika, ya oleşsiz dulyes pragmata. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, perifraksi yani çit malzemeleri, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri ve her türlü malzemeyi ve ekipmanı Saydoğlu Günay'ın Baragi Çaldar 124'teki dükkanında tabii ki bulabilirsiniz. Çok çok uygun fiyatlarıyla yaz kampanyaları var. Yaz kampanyalarını takip etmek istiyorsanız da Saydoğlu Günay sayfasına giriyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz. Kat markasının ürünleri hala devam ediyor. Hem kampanyalar hem indirimli ürünler Kat markasında. Baragi Çaldar 124 Ksanti'de www.ergaliyahromata.gr olarak da takip edebilirsiniz Saydoğlu Günay'ı.
11: Az önce bir fotoğraf geldi. Çiler yes. Ablam gönderdi. Mesut'la bir araya gelmişler. Bizden de size selam olsun. Salın bize bir şarkı, dinliyoruz sizi demiş.
10: Ne hangi salam? Şarkıyı çalalım bakalım onlara.
11: Ne vereyim abi? Bacaları
10: var sırada, bir dinleyicimiz. Tamam. Onu da gönderelim mi?
11: Tamam.
10: Tamam hadi.
11: Ondan sonra istedikleri bir parçayı çalarız. Zaten yavaş yavaş programın sonuna evet. Doğru geliyoruz.
10: Mektebin bacalarını Can Türk tamam. Kardeşim istedi. Ona bir dinletelim bakalım.
11: Tamam.

0: Adam o kadar meraklı ki. Sezer o kadar meraklı ki mikrofonun kopçaları kapalıken bile konuşuyor. Ağlamıyor kendini yani.
1: Aldı benim aklımı aldı benim. Zaten 3,5 aklım vardı o da gitti.
0: Dur Muhammed'in üzerine Sezer yazmış. Nedim buradaysa gidebilirsin hiç sıkıntı yok. Kaçayım ben Nedim.
1: Eyvallah.
0: Hadi, tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Yarın görüşürüz. Ben kaçayım ben Sezer bak. Hiç...
1: Sezer beni sevdi.
0: Sevdi Sezer seni.
1: Eyvallah Sezer'im.
0: Bak hiç abartmıyorum böyle Sezer canlı yayına çıkıyor. Bazen dinleyicilerle böyle yollarda karşılaşıyoruz. Şey diyorlar. Sezer'i haftada hiç olmasa 200 defa programa çıkar.
1: Adam ne döktürüyor ama gerçekten. Vallahi. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Gerçekten.
0: Her zaman söylüyorum. Orijinal konuşuyor ya bir de orijinal.
1: Adam gerçekten ne kadar güzel konuşuyor. Helal olsun ya.
0: Çanakkale'den, Ankara'dan böyle Almanya'dan falan bizim buralardan Sezer konuşsun diyor. Politikacı olsa bu kadar konuşmaz.
1: Bu kadar olmaz. Yapıyasın bu sporu var Sezer'e.
0: Yapıyalım. Dinliyorum. Varsa
1: evet.
0: Bir şey evet.
1: Son Çiler ablamın ve Mesut Sarfoz'un istediği parçayı da çalabiliriz. Ondan sonra zaten yavaş yavaş programın bitişine doğru geliyoruz. O yüzden. Bu arada Umut kardeşim yazmış. Kozlar evet. Dere'den. O da Enes'in kardeşi. Herkese kapanın selamı. Herkese iyi günler dilerim. Umut'tum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Umut. Sağ olasın. Hoş geldin olasın. Radyo Kralı.
1: Hoş geldin. Umut İsmail. O bir fitnessçi.
0: O bir üçgen vücut mu?
1: Evet. Çok sağlam bir body.
0: O bir braço mu?
1: Evet.
0: Gönder gösterelim fotoğrafı göstersin bakalım göndersin bize. Bende mesajlar var.
1: Eyvallah.
0: Mehmet Osman göndermiş. Abi benim ne zaman alıyorsun kısmetse Allah'ın izni peygamberin kavliyle programa Mehmet Osman. Onu kız mı istiyoruz lan? Nasıl lan bu? Allah'ın izni peygamberin kavliyle programa mı gelecek? Sen istediğin zaman gel programa.
1: Sen her zaman ne diyordun? Kapımız herkese açık.
0: Kapımız herkese açık.
1: Gelene git demeyin. Evet. Gidene de kal demeyin.
0: Aynen. Yani. Kapımız herkese açık. Gençler bir istek daha var. Bir şarkıda bir Saki'den içtim şarap Öykü Koç. Kaya yetişebilirsek dinletiriz. Olmazsa yarın olur değil mi Belçika'ya? Çok selamlar. Şimdi kahveyi başka bir gün içeriz. Programı biraz sonra kapatıyoruz Mehmet Osman'ım. Onu ayarlarız. Konuşuruz yine. Ona göre kahveleri de birlikte içeriz. Tamam mı? Teşekkür ederim ben sana. Var mı sende bir şeyler?
1: Yok şimdilik yok. Son istek parçaya geçiyorum.
0: Okey hemen istek parçayı ver.
1: Oradan da yavaş yavaş bitişi yapacağız tamam. İnşallah. Tamam.

0: Cemal ablacığım çok teşekkür ederim. Haşim günaydın, kolay gelsin. Benden de bütün sevdiklerime gelsin bu şarkı demiş. Geldiler gidiyorlar, güzel günler çabuk geçiyor. Güzel günler çabuk geçiyor. Mine ablama çok çok selamlar. Çanakkale'den dinleyicilerim var ya, onlardan da. Evet.
1: Benden de selamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Saygıyla ellerinizden öpüyorum. Mine ablama da kucak dolusu selamlar, saygılar.

0: Nedim'im yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Varsa son bir mesajlarını eklemek istediklerin,
1: şöyle bir
0: istediklerin,
1: gözden tabii geçireyim. Şimdilik bir şey yok.
0: Fon müziği tamam. İyi mi? Sesin engel olmuyor, rahat duyuluyorsun.
1: Evet.
0: Tamam, buyur.
1: İstersen son sponsoru falan okursun, ondan sonra ben de kapanışa geçerim.
0: Tamam. O zaman Blue Electric diyoruz efendim. Blue Electric yeni sponsorumuz, çok teşekkür ediyoruz. Yeni mekanlarını açtılar, hayırlı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz kendilerine. Blue Electric Gökçeler'de, hemen tanıtıyorum. Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz işleriyle uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Küçük elektrikli ev aletleri Blue Electric'te, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri ve elektrikli tabii ki hepsi. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar, bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri iç ve dış mekanlarınız için, güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçilebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler siz seçin, Blue Electric getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri ve yani fön ve tıraş makineleri gibi. Adres Asfalt Boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30-3, öğleden sonra da 6-9-9.30'a kadar hizmetinizde, bir telefon kadar da yakın sizlere. Instagram'da Blue Electric GR nokta olarak takip edin. 697-71-62-271, 698-75-50-376. İlektrolika, İlika, Fotistika, Blue Electric, što selera, što Gökçeler.
1: Εδώ δίπλα είναι, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πετάξτε μια βόλτα, ρίξτε μια ματιά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έχουν τις καλύτερες τιμές.
0: Τελείως, αυτό είναι. Περάστε από εκεί. Ναι, δεν είμαι σπονσόρα, να ακούμε μας, είναι μήτερδι. Τόψαντε.
1: Σόν οδρακ, μπιτήρηση έπιω, μόνο σώρα.
0: Φόν μουζίνη, μπράσκα.
1: Γιάννη, σόν Ανδρίος. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Gurbetten vatana, Balkanlardan Avrupa'nın dört bir yanına sesimizi taşıyan, bizi yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden sonsuz teşekkürler. Ve tabii ki Kral FM'in sesi dalga dalga yayan, bu güce güç katan muazzam sponsorlarımıza kucak dolusu sevgiler. Teşekkürler. Onların desteği sayesinde radyomuzun sesi sınırları aşıyor, her haneye ulaşmaya devam ediyor. Var olsunlar, eksik olmasınlar. Yayınımız bugünlük biter ama muhabbette asla. Yak, sakın bir yere kaybolmayın. Yarın yine aynı saatte, aynı frekansta yayınımız tüm hızıyla devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Kral FM'de kalın.
0: Sağ ol Nedim'im. Ağzına sağlık, yüreğine, bilgine sağlık. Son mesajım Recep Bacanam'dan geldi. Süper oldu. Bravo Kral FM. Böyle süpersiniz demiş. Her zaman söylediğim gibi okey, sunucular da iyi olmalı mutlaka da ama radyo dinleyicisi olmaz.
1: Eyvallah. Çok önemli, çok olur. Canı gönülde teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum sponsorlarımıza ve dinleyicilerimize. Yarın inşallah Allah nasip kısmet ederse aynı saatte tekrar sabah 9'da bir şaşkınlık olmazsa.
1: İnşallah. Cümleten Allah'a emanet olun. Bugün ilk günümdü. Yanlışım olduysa affola.
0: Kesinlikle harika bir program çıkardın. Müthiş tecrübeli bir program çıkardın. Ben de tebrik ederim seni. Nasıl tebrik ederim Almanca?
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ya
1: da ich gratuliere dich.
0: Ja, ich habe Deutsch. Ich liebe dich.
1: Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Benim için bir zevkti gerçekten. Gerçekten çok zevk aldım.
0: Şimdi şöyle, belki ilerleyen zamanlarda Nedim yalnız da program yapabilir.
1: Onu estağfurullah.
0: Tabii oğlum, niye olmasın? Akşam gece 12'den sonra da.
1: O zaman club müzik çalar ama.
0: Yes. Yani. Sabaha İstediğini kadar. Çal kardeşim. İstediğin müziği çalabilirsin.
1: Uyku tutmadı geceler, ben buradayım artık. Radyo bana.
0: Bir telefon kadar yakınım, radyodayım.
1: Karaday abimle sonra bir anlaşma yapayım.
0: Mutlaka konuş, mutlaka konuş.
1: Eyvallah. Hüseyin abicim, sana da buradan çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Bugün Dünya Karpuz Günü'ndü. Dünya Karpuz Günü'nüz de kutlu olsun. Sağ olun, var olun canlar. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Bol bol karpuz yemeye devam edin. Hayırlı günler.

0: ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
0: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappe Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
3: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
2: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Şef Ünal'a gelin.
3: The Şef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
2: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Şef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media.

alışamadım kader deyip atamadım çok.

konuşamadım. Kader deyip atamadım.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

kimileri nefes alır, yaşar üzerinde sonsuza dek ve ona Türkiye derler, ben aşkım derim.

dokunalım bir daha. Tutalım elinden baharın. Farz et bugünden senin yarın. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Yüreğimiz ışık olsun dünyaya. Sarsın sevdamız dört bir yanı. Haykıralım coşkumuzu dağlara. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım.

0: Ay kıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara.